0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
3: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Turan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar kim?

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İran'la ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreni Cuma günü İsviçre'de yapılacak. Henüz mutabakat zaptının maddeleriyle ilgili resmi açıklama yok. Ancak anlaşmanın maddeleriyle ilgili özellikle İran ve Arap medyasında ortaya atılan iddialar var. Suudi medya kuruluşu El Arabiya 14 maddelik anlaşma metninin sızdığını iddia etti ve o maddeleri yayımladı. İran'dan ABD'ye mutabakat uyarısı geldi. Lübnan'a yönelik saldırıları durdurun, olası ihlale ezici yanıt veririz denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Görevden almalar ve grup başkan vekili atamaları gündemde olacak. Ankara ve İzmir il başkanlarının ihracı bekleniyor. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delege imzasını bugün genel merkeze teslim edecek. Tutuklanan CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı. Eylem yapan Doruk Madencilik işçileri işverenle uzlaştı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyetiyle görüştü. Terörsüz Türkiye sürecinde son durum ele alındı. Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında 3. Anajet Üst Komutanlığı'na hava savunma sistemi konuşlandırılacağını duyurdu. Can Holding soruşturmasında Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü Remzi Sanver tahliye edildi. Meclisin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 51 şahıs gözaltına alındı. BDDK, BİM'in de ortağı olduğu Dost Katılım Bankası AŞ adı altında yeni bir katılım bankası kurulmasına izin verdi. Kamuoyunda Panter Emel lakabıyla bilinen oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Emel Yıldız 85 yaşında hayatını kaybetti. Ukrayna'ya ait bombardıman uçağı düştü, iki pilot hayatını kaybetti. Mardin'de üzerinde yazılar bulunan tarihi kitabeler bulundu. Buluntuların hangi döneme ve dile ait olduğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı. SpaceX, yapay zeka tabanlı kodlama aracı Cursor'ın geliştiricisi Enisphere'i 60 milyar dolara bünyesine katıyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
6: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
7: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
8: Muhterem Süper FM dinleyicileri. Evet, ben Doğan Can. Geliyorum. Günaydın.
9: Günaydın sevgili.
10: Günaydın çocuklar.
11: Günaydın. Hello day, günaydın.
12: Günaydın. Günaydın.
8: Süper FM'den herkese selamlar, sevgiler, günaydınlar. Ya utandınız mı?
13: Anlayan anladı da benim arsızlığım, utanması gereken bir kişi var sadece ama ismini vermek istemiyorum.
8: Hepinize güzel bir gün dileyerek selamlar, sevgiler. Tarihler 17 Haziran, günlerden çarşamba, yeni günü yine beraber paylaşalım diye işte geldik, buradayız. Keyfimizin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği bir gün olsun inşallah sevgili dinleyicilerim. Şey neydi ya, dur, bir tane şarkısı vardı. Şu, tamam, bunu çalmak istiyorum. Dilime o takıldı da. Tamam, güzel bir başlangıç yapalım. Güzel bir gün olsun. Bugün böyle hiç hesapta olmayan güzel sürprizler, pozitif pozitif gelişmeler olsun hayatınızda. O rutinde devam eden ve artık bir şey olsun ya diyenler, iyi şeyler inşallah bugün gelsin, kapımızı çalsın.

0: Tolga yazmış, diyor ki vallahi ilk defa 4 geçe yayına girdiğini duydum Doğancan demiş. Sus Tolga, ben de en son 2007 yılında falan galiba. Sen erken gelince ben geç kaldım zannettim, bir an saate baktım diyen Aynur. Aşk olsun, insanın adı çıkacağını demişlerdi. Evet sevgili dinleyicilerim, zaten bilenler hemen yazmaya başladı ama bilmeyenler önce yoklamamızı alalım. 3 dakika veriyorum size. 3 dakika içinde mesajlar gelmeye başlasın, ben de hemen hızlıca yayında paylaşacağım. Artık böyle son zamanlarda şey adeti edindim. İsteyen WhatsApp'tan mesaj yollasın, isteyen de sesli mesaj yollasın. Yani ister yazın ister ses kaydı yollayın. Ses kaydı yollamanızı tercih ederim. Rica ediyorum, arabalarınızın camları kapalıyken, radyonuzun sesi kısıkken, bir de o araç kiçine bağlı değilken ses yollayın. Böyle haşır huşur haşır huşur diye böyle o sesleri... Burada yayına vermek çok hoş olmuyor. Nereden yollayacaksınız? WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-90-80. 531-785-90-80. Evet, ailenizin radyocusu.
1: Doğan canlı yayında.
0: Hatta inanmazsınız.

Ankara'dan Serhat diyor ki ama olmaz ki böyle bütün günü kaydırdın. Tamam canım 20 dakika erken giderim. Benim arsızlık seviyem. Ya bir tane şarkı var. Ferdi Tayfur şarkısı bu da. Yıllar önce hani Zinet Salih şey okudu ya. Yıllar yine nasıl sığdırdın bana da söyle. Bana da o bana da söyle gibi bir şarkı. Benim kendisiyle alakalı o şarkıdan bahsetmiyorum bu arada. Hani onun gibi bir şarkı çok daha büyük hit olabilecek. Çok daha bence Türkçe pop müziğin en kıymetli kadın seslerinden bir tanesi. Hani dinleyiciler onun kıymetini bilmiyorun ötesinde. Bence o da kendi kıymetinin farkında değil. Yani bu kadar mı şimdi benim haddime değil diyeceğim de yo benim haddime bahane. Ben dinleyici olarak söylüyorum hani 20 yıldır radyoda program yapan biri olmanın dışında dinleyici olarak bir müzik sever olarak ya bir insan bu kadar harika bir sese sahip olup bu kadar güzel bir vokali olup da bu kadar mı yönetemez acaba kariyerini diye üzülüyorum bir yandan pozitif bir eleştiri yapıyorum.

0: Haksız mıyım abi ya? Gerçekten ne kadar iyi bir ses ya. Zeynep Dizdar. Tabii onun en bomba şarkısı ne? Vazgeç gönül falan filan. Evet. Günaydın sevgili arkadaşlar. Hadi önce mesajlarınıza bir göz atalım. Kimler nerelerden dinliyor günün bu vaktinde? Maşallah. Alacaklı gibi kapıya dayanmışsınız. Ne mutlu bana. Bu saatte bu kadar güzel bir kalabalık toplaşmak çok keyifli vallahi. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz.
1: Yılları bir güne nasıl sığdırdın bana da söyle. Bana...
0: Döncan sen de aşık olmuş insan erken kalkışı görüyorum. Var bir şeyler demiş Deniz. Ya yok yok yok. Yok yemin ederim yok. Yok yaprak kımıldamıyor yok. Yok. Bana bir şey oldu. Bana kesin biri büyü müyü bir şey yaptı. Ben kimin ahını aldım?
1: Ince ince sızlam-
0: Emin ediyorum Hakan Altun, Beyazıt Öztürk artık Doğancan Özatlı.
1: Bana da söyle, bana da söyle.
0: Denizli'den Derya günaydınlar. Diyarbakır'dan selam olsun diyor sevgili Mehmet Şirin. Günaydın. Servis şoförümüz sayesinde güne senle başlıyoruz. Doğancan'dan başkasını dinlemem diyor. İlle de sen diyor. Kamil Önal ve arkadaşları Konya'dan dinliyor. Kamil abi sen var ya adamsın adam.

0: Hadi şu biriken sesli mesajlara da bir bakalım kimler nerelerden dinliyormuş.
1: Doğan Can selam. Sizlere günaydın, bana iyi geceler. Aha. Hepinizi çok seviyorum. Vatanımı çok özledim. Aha. Ay yıldızımı ölürüm, kurban olurum ben ona. Aha. Burada gece saat 11. He. Sizin orada sabah saat 6.
0: Değil 7.
1: Hepinizi çok seviyorum. Şimdiden günaydın. Amerika'dan arıyorum ben sizi.
0: Right.
1: Bu mesaj Amerika'dan bütün vatanıma, bütün vatanımın üzerinde yaşayan bütün herkese. Hepinize günaydın. Sizleri çok seviyorum.
0: Taylan, vay be. Belki işte radyonun bu yanı çok güzel. Aynı anı paylaşıyorsak da aramızda binlerce kilometreler olabiliyor bazen. Murat Bey yazmış.
2: Doğan Can günaydın.
0: Günaydın.
2: Murat ben.
0: Merhaba abi.
2: Başarıların daim olsun. Zirvedesin zaten. Her sabah seninleyiz. Kaliten on numara. Heh. Seviliyorsun. Ankara'dan selamlar.
0: Eyvallah, sağ olasın. Ay, ben böyle tabii rastgele açıyorum. Bu neymiş bakalım?
3: Allah aşkına bu şarkıyla kendimize geleceğiz. Karardı dünya.
0: Maşallah. Canım sen sözüne ne bakıyorsun? Sen ne dediğine ne bakıyorsun? Oyna geç bak mesela, bu da öyle.

0: Evet.
1: Doğancan günaydın.
0: Al işte.
1: İstanbul Sarıyer'den Arda ben.
0: Günaydın.
1: Şu an yoldayım. Bursa'ya gidiyorum. Ve şansıma sen de erken geldin. Teşekkür ederim yol arkadaşım.
0: Sağ ol.
1: Kolay gelsin. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Günaydınlar. Bak bu arabaya bağlıyken işte böyle kara tren gibi ses geliyor. Telefondan yani araç kitinden çıkarıp öyle ses kaydı yollayın. Bu ne?
2: Günaydın.
0: Hay Allah razı olsun. Burcu. Burcu sağ ol. Günaydın sana da. Ses kayıtlarına bakayım. Hüseyin Mehmet.
3: Doğancan günaydın.
0: Günaydın.
3: Ben Mersin'den Hüseyin. Her sabah olduğu gibi kulağımız sende. Spor yaparken dinliyorum seni. Buradan eşime ve oğullarıma çok selamlar.
0: Ne güzel valla. Onlar evde, sen kalktın gittin spora. Helal olsun baba gibi baba. Helal olsun. Yücel diyor ki...
4: Doğancan merhabalar.
0: Merhaba.
4: Bursa'dan Yücel, eşim Semra'yla beraber işe giderken kulağımız sende.
0: Oh.
4: Herkese...
2: Günaydın.
0: Günaydın. Ay maşallah ya, ne güzel. Demet diyor ki...
5: Günaydın Doğancan.
0: Günaydın.
5: Antalya, Demet ben. Heh. Güzel bir yayın diliyorum.
0: Sağ olun.
5: Evet, ben de telefonumun saatim bozuldu diye şöyle bir telefonun saatine baktım.
0: Aşk
5: Yok,
0: olsun.
5: Doğru görmüşüm.
0: Aşk olsun.
5: Devamını diliyoruz erken gelmenin. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
0: Arkadaşlar ben erken gelmedim. Siz... Dur bakayım nasıl üstümden atabilirim bunu. Siz erken geliyorsunuz. Ali.
6: Günaydın Doğancan.
0: Günaydın.
6: Harika bir İzmir sabahından merhabalar.
0: Hele hele.
6: Ben Ali Rıza Uysal. Bugün benim eşimin doğum günü.
0: Ha.
6: İsmi de Nuray. Bir doğum günü mesajı iletirsen sevinirim. Şimdi eşim seslenecek size.
7: Merhaba Doğancan, günaydın.
0: Ha, öyle, o da oradaymış. Nuray'cığım doğum günün kutlu olsun, mutlu yaşlar. Nice güzel senelere. Eh, Nuray geldik gidiyoruz yavaş yavaş. Aman ne kaldı, her sene bir tane daha mum üfleye üfleye günün sonunda mum olan biz olacağız, olacağız. Eridik bittik, dibimizi bile aydınlatmaya. Allah tabii nice güzel seneler göstersin sana ama ne kaldı geri. Güzel oldu mu abi?
4: Güzel. Eşim Semra'yla beraber.
8: Doğancan günaydın Konya'dan.
4: Herkese.
8: Hayırlı işler, hayırlı sabahlar. Her gün seni büyük bir zevkle dinliyoruz. Günaydın.
0: Günaydın. Ne böyle tabii laf olsun, torba da olsun diye de yollayınca ben şimdi... Bir şey katın ya. Günaydın Doğancan'ın ötesinde dur bakayım bu ne?
9: Doğancan günaydın. Bahçeşehir'den Özkan. Terk edilmiş bir fabrikada çekilmiş klipte oynayan zenciler gibi uyandım bugün, enerjik.
0: Ne? Terk edilmiş?
9: Terk edilmiş bir fabrikada çekilmiş klipte oynayan zenciler gibi uyandım bugün, enerjik. Senden de güzel aksiyon bekliyoruz bugün.
0: Ay ne dedi, sövmedi inşallah. Terk edilmiş bir fabrikada kime ne yapmışlar? Özkan, ne yaptılar sana fabrikada? Fırat.
10: Günaydın Doğancan, ben Ankara'dan Fırat. Amcam Serdar'la birlikte her sabah döner takarken seni dinliyoruz. Günümüzü güzelleştiriyorsun, teşekkür.
0: Eyvallah, ben teşekkür ederim. Peki, bunun sonu yok arkadaşlar. Bir sürü mesaj var. Dinletemediklerim kızmasın, darılmasın ama elbet bir yerde noktalamamız icap ediyor ve minik bir araya gitmeden önce bugünün yayın konu başlığını paylaşıyorum. Bu sabah yayında bayağı da olmuş bu konuyu işlemeli. Aslında bu bir konu da değil ama her konuştuğumuzda doğru mu acaba diye dinlediğimiz bir sürü hikaye oluyor. Nedir bugünün konu başlığı? Sonra bugünün konu başlığı reklamların hemen ardından.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcakım geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen o.
8: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
9: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: ...2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: yerim.
1: Evet, bugünün yayın konu başlığı böyle dinlerken aa olabilir mi böyle bir şey acaba dedirtecek olan mevzumuz nedir? Bu sabah yayında ünlü dedikodusu yapıyoruz arkadaşlar. Nasıl yani? Doğancam biz bir gün şeyde geziyoruz, Gümüşlük'teyiz. Kıvanç Tatlıtuğ geldi. Ondan sonra bir tane hayran onun yanına gelince Kıvanç dedi ki gibi. Ya da Doğancam bir gün AVM'deyiz. İşte Ebru Gündeş'i gördük. Ebru Gündeş ne yaptı biliyor musun? Gibi. Ya da belki hani işte çalıştığınız yerlerde bir şeyler yaşanmıştır. İlla ki bence herkesin hani tanınmış bir sima ile ilgili bir anısı vardır ama... Dancan hani Yargı dizisi vardı ya, he, oradaki işte avukatın yanındaki hani öyle ünlü istemiyorum gerçekten, böyle Sibel Can, Hülya Avşar, geleneksel ünlülerden istiyorum, anlaştık mı? 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın. 0531 785 9080. Bu ara böyle çaldığım zaman ana böyle bir şarkı vardı ya, değil mi? Dedirten şarkılar çalmayı çok seviyorum. Bu da onlar.

0: kesin şey diyorsunuz değil mi? Ay sabah sabah bu ne ya? Nakaratı güzel ama dur bekle.
1: Bundan böyle kalbimi açtım aşkımı bilene.

0: şarkıların ben hastasıyım ya. Çok iyi değil mi? Yok böyle şarkılar artık. Bir de niye biliyor musunuz? Bak bu şarkılarda canlı enstrümanlar kullanılıyor. Yani kemanı, bağlaması, davulu, osu busu canlı canlı duyuyorsun çünkü gerçekten çalıyorlar. Yeni dönem şarkılarının çok büyük bir bölümünde her şey bilgisayar ortamında yapıldığı için hem mekanik bir ses hem de hani bu aranje mantığı da artık yok. Ve de böyle sesler de çok duymuyoruz değil mi? Sus da dinleyelim be.
1: Bitti bu.
0: Başka.

0: Sakın arama.
1: Güzel. İyi geldi vallahi bana. Alo.
2: Alo.
1: Günaydın, merhaba.
2: Günaydın Doğancan, nasılsın?
1: Teşekkürler. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Ankara'dan Esra.
1: Hoş geldin.
2: Şu anda işe ve okula doğru yol alıyorum.
1: Haydi bakalım, iyi yolculuklar. Ne iş yaparsın Esra?
2: Ben kamu kurumunda çalışıyorum.
1: Kurcalama. Evet, tamam, peki.
2: Aynen.
1: Haydi siftahımızı atalım. Bir sürü mesaj gördüm de onlara birazdan gireceğim.
2: Tamam,
1: kimle atalım. Ne yaşadın? Anlat bakalım.
2: Ben bir radyocuyla yaşadım geçtiğimiz günlerde. Böyle adı... bir egolu. Adı Doğancı.
1: Egolu mu?
2: Evet, şaka yapıyorum tabii bu arada. Benim bir ünlüyle yok da kızım için aradım ben.
1: Ne, komik miydi bu az önceki? Hiç de hoşlanmadığım hareketler.
2: Ama sen kızıyorsun, biz takılmayalım mı? Doğancan, geçen hafta Ankara'daydın.
1: Evet.
2: Geldik biz de.
1: Teşekkürler.
2: Gerçekten çok mütevazisin. Çok tatlısın.
1: Geçti daha, geçti. Hiç komik değil. Peki bir şey soracağım. Ünlü dedikodun yok mu ya?
2: Ünlü dedikodum yok. Ünlü dedikodum sensin. En tanıdığım ünlü sensin.
1: Esra, yani neymiş, niye meşgul ediyorsun şu anda Allah aşkına ya? Madem yok, neyi aradın?
2: Ama aramayayım mı? Geçen hafta geldi, kızım seninle fotoğraf çekilmek için çok uğraştı ama çekinemedi.
1: Ama halimi sen görmedin mi orada yani? Öyle bir an, ne yani? Evet,
2: zaten,
1: peki o zaman hadi gelsin sabah enerjim. Tamam, susun. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: 2-3 başlayın.
3: Günaydın.
4: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day, günaydın.
3: Günaydın.
6: Günaydın.
1: Ben en çok neye şaşıyorum biliyor musun? Böyle insan hiç demez mi kendine, ben şu an ne yapıyorum? Şu an ne oluyor? Yok. Gaziantep'ten Enver Bey bana araçtan bir selfie yollamış. Cansın ve gönüllerdesin demiş. Abi saygılar, teşekkür ediyorum, sağ olasın. Tamam, dur mesajlara bakalım. Kimler kimle ne yaşamış acaba? Daha önce 15 sene önce bu Etiler'deki AVM'de çalışıyorum. Büyük bir beyaz eşya firması. Bütün ürünler zaten orada müşterimizde. Mesela bir gün Acun geldi, buzdolabı aldı. Fakat saat 14'te gelmeyin, Acun Bey o saatte uyuyor dediler. Çok şaşırmıştım. He. Tamam ama adamın çalışma saatiyle alakalı. Ama öyle çok da güzel bir dedikodu değil. Dur bakayım. Rize'ye tatile gittik. Baktık birisi orada çekim yapıyor. Aa dedik, Alişan. Ondan sonra yakalamışız, kaçar mı? Fotoğraf çekilmek için sıraya girdik. Herkes çekildi, biz kaldık. Adam kaçar gibi giderken eşim önden yakaladı. Ben arkadan fotoğraf çekmiştik. Bir merhaba de, bir şey yap değil mi yani? Adam hemen kaçtı diye mesaj yollamış. Melis, ama işte orada yani siz o anı yaşamak istiyorsunuz da o an öncesinde belki 500 kişiyle aynı şey yaşandığı için halden de anlamak lazım bazen yani. Bir de ne oluyor fotoğraf çekilince Allah aşkına? Lisede kırtasiye alışverişi için markete gitmiştim. Reyonda işte böyle ürünlere bakarken omzuma bir el dokundu. Bir döndüm, baktım İbrahim Tatlıses. Bana küçük kız, bana yardımcı olur musun, kızıma defter bakıyorum demişti. Daha ilginci, kızıyla aynı okulda okuyordum üst dönemimde diye mesaj yollamış Banu Hanım. O mu, kendi mi gitmiş? Evet, şimdi minik bir ara, hemen ardından devam edeceğiz. Bu sabah yayında ünlü dedikodusu yapıyoruz. Bu egolu diyen teyzeyi linç etmeye başlayalım mı patron demiş Furkan. Yok yok, durun çocuklar, durun, hayır. Ben size vur emri verdiğimde. Yok ya, tamam, o da öyle şey, bir şey yok yani. Kıraç'la ilgili çok tatlı bir anım var. Bundan 25 yıl önce Bostancı Gösteri Merkezi'nde konseri vardı. O zaman da küçük kardeşim en önden bağırıyor. Kıraç abi, Kıraç abi diye. Sonra yaşlı bir amca geldi yanımıza. Sen Kıraç'ı çok mu seviyorsun? Ben seni Kıraç'ın yanına götüreyim mi? Ben onun babasıyım dedi. Bizi alıp kulise götürmüştü. Ne tatlı. Bak ne güzel bir anıymış bu da. Kısa bir ara, ardından bu sabah yayında tanınmış bir kişiyle yaşadığınız bir olay, bir mevzu, bir anınız varsa bunları dinliyoruz. Dedikodu istiyorum, kaos istiyorum, iftira istiyorum, yo. Olay istiyorum ama yani, evet, enteresan bir şey olsun. Yayını da boşa meşgul etmeyin. 0212 368 62 12 ya da mesaj yollayın 0531 785 9080.
0: dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
7: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
8: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: yaptı.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.

yapıyorum. Günaydın herkese. Bugün ünlü dedikodusu yapıyoruz. Şarkının hemen ardından rastgele bir telefon daha.

0: Bugün çok davalar açılacak anlaşılan sayende abi diye mesaj gelmiş. Bana niye açılsın bayram bahane, siz anlatıyorsunuz. Ben sizin mesajlarınızı okuyorum. Hatta soy isimlerinizi de vereyim de daha rahat olsun. 20 yıl önce ailemle birlikte Samsun'dan İstanbul'a tatile gelmiştik. Bir benzinlikte Kerem Alışık'ı gördüm. Yanında sarışın bir kadın vardı. Fotoğraf çekilecektik ama işte hani o an müsait olmadı demiş. Kerem Alışık'ı bu arada çok severim demiş. Niye yanında biri var? Ha, rahatsız etmek istemedim. Bak ne güzel, aklı başında bir insan. Dancan, Yıldız Tilbe Münih'e geldiğinde otel odasında ona kahve yapmıştım. Kız arkadaşım kuafördü. Sahneye çıkmadan önce saçlarını yapmıştı. Diye bir mesaj gelmiş. Günaydın. Dur bakayım ne var. Daha önce İstanbul Kadıköy'den Özlem ben. Bir eczanede çalışıyorum. Merve Cizler'le ilgili bir anım var. Merve Cizler kim kız? Ha, Merve Dizdar. Şey herhalde sesli yazmış. Ama o kadar uzun ki ya. Ya niye bu kadar uzun? Dur ben bunu bir özetleyeyim, ondan sonra birazdan ne olmuş ondan bahsederim size. Yıl 2003, İstanbul'a gezmeye gittik. Eşim, ben, kızım. Kızım da 3 yaşında. Hamburger yemek istedi. Bu BKM'nin oralarda bir hamburgerci vardı. Tıklım tıklımdı. Bir masa bulduk ama sandalye yoktu. Eşim, yalnız oturan bir kadın vardı. Pardon, sandalyeyi alabilir miyim diye sordu. Kafasını çevirip sert bir şekilde hayır kızlarım gelecek dedi. Derya Baykal'dı. Eşim de ben ne bileyim kızım mı gelecek kim gelecek diye şey yapmış, diye mesaj yollamış sevgili Burcu. 2003 diyorsun ama öf, kaç sene öncesi. Almanya'da hamburgercide işte ön sırada kot pantolon, kareli gömlek ve kepli biri vardı önümüzde. Arkadaşıma şakasına dedim ki bak Rafet Erroman dedim, ama tamamen şey hani tarzından dolayı şakasına. Sonra adam bir döndü. Ana hakikaten Rafet Elruman. Ay geçen günde benim bir arkadaşım var. İsmini vermeyeceğim. Biz bununla böyle bir yerlerde gezerken hep şey yapıyoruz. Hani birilerini birilerine benzetiyoruz. Ha, mesela uyduruyorum. Biri geçen. Aha bak Zeki Müren. Aha bak işte şey kim? Aha Mahsun Kırmızıgül. Böyle yani söylüyoruz, gülüyoruz, bitiyor. Üzerine şey yapmıyoruz. Geçen bir şeyde mağazada bir şeyler bakıyordum. Uzaktan gördüm. Bak bilmem kim dedim. Adını vermeyeceğim şimdi, ünlü birisi. Ondan sonra kafasını kaldırdı, bana baktı. Aa gerçekten o. Bu az önceki Rafet Erroman hikayesi gibi. Daha ne, 2 hafta önce falan oldu. Tanışmıyorduk. O yüzden hani ben direkt hemen kafamı çevirdim, döndüm lan. Rezil olduk. Bakalım bakalım başka kim varmış. Bu arada bana aralıklarla Doğancan Instagram'dan niye canlı yayın açmıyorsun artık diye mesaj yollayanlar. Arkadaşlar açamıyorum. Yılbaşına kadar Instagram bana yasak vermiş. İşte bir telif haklarından dolayı. Ben daha evvel yayında çok açıyordum. O özellik sonradan geldi. Şarkı çalarsan Instagram canlı yayınında işte teliften sana yasak veriyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Tabii öyle kapattılar. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydınlar. Ben Sevzi, İzmir'den arıyorum.
0: Hoş geldin. Sezgin değil mi?
1: Sevzi. Maraşal Sevzi var ya.
0: Fevzi. Hoş geldin evet. Fevzi. Evet selam. Tanıyalım, ne iş yaparsın? Selam.
1: Emekli askerim.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Fevzi komutanım, saygılar, çok affedersiniz.
1: Estağfurullah. Şimdi çeyrek asırı biraz geçkin yaşındayım.
0: Evet.
1: Yarım asırı diyelim.
0: Tamam. Elini.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Çocukluğumda ayakkabı boyacılığı yapıyordum. 12-15 yaşlarında Felkamp, Galatasaray'ın teknik direktörü. Ben Nevşehir Hacı Bektaşlıyım bu arada. Hacı Bektaş'ı, Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyarete gelmiş Felkamp.
0: Kim o?
1: Yanında. Karl-Heinz Felkamp, Alman teknik direktör.
0: Ama Galatasaray'ın teknik direktörüydü. Kim ne yapsın o teknik direktörü ya? Tamam, ama o dönem tabii şeydi herhalde, yani ülkede popülerdi. Evet.
1: O dönem değil, futbol tarihinde popülerdi zaten.
0: Anladım. Ha ben Rüştü'de bıraktım ya. Evet.
1: Ya ben çok fanatik bir Galatasaraylı olduğum için de kendisinden benim göğsüme imza atmasını istemiştim.
0: Ha, daha kalıcı bir yer yapsaydın keşke ya.
1: O da imzayı attı sağ olsun. Allah rahmet eylesin.
0: Ha, öldü mü?
1: Daha sonra.
0: Evet.
1: Daha sonra babam bunu gördü. O da fanatik bir Fenerbahçeli olduğu için beni dövdü.
0: Aa, ne tatsız bir anıymış. Tüh. Kötü olmuş. Ama yani tabii o an çocuk aklıyla şey düşünemedin. Yani bu buradan silinip gidecek bari. Hani ne bileyim bir tişörtümün üstüne falan attırsam falan diye düşünemedin demek ki o an.
1: Belki de annem de döver diye attırtmadım herhalde.
0: Evet. Nereye attırsan biri dövecek ya. Peki. Fevzi abi hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı ünlü dedikodusu. Bize malzemeyle gelin arkadaşlar. Gerçekten böyle hani layığıyla ünlü olan isimleri. Yani ismini söylediğiniz zaman o kimdi ya demeyelim. Tamam mı? Kısa bir ara haberler hemen ardından muhabbet et.
2: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Saat 8.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
6: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İran'la ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreni Cuma günü İsviçre'de yapılacak. Henüz mutabakat zaptının maddeleriyle ilgili resmi açıklama yok. Ancak anlaşmanın maddeleriyle ilgili özellikle İran ve Arap medyasında ortaya atılan iddialar var. Suudi medya kuruluşu El Arabiya 14 maddelik anlaşma metninin sızdığını iddia etti ve o maddeleri yayımladı. İran'dan ABD'ye mutabakat uyarısı geldi. Lübnan'a yönelik saldırıları durdurun, olası ihlale ezici yanıt veririz denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Görevden almalar ve grup başkan vekili atamaları gündemde olacak. Ankara ve İzmir il başkanlarının ihracı bekleniyor. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delege imzasını bugün genel merkeze teslim edecek. Tutuklanan CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı. Eylem yapan Doruk Madencilik işçileri işverenle uzlaştı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyetiyle görüştü. Terörsüz Türkiye sürecinde son durum ele alındı. Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında 3. Anajet Üst Komutanlığı'na hava savunma sistemi konuşlandırılacağını duyurdu. Can Holding soruşturmasında Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü Remzi Sanver tahliye edildi. Meclisin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 51 şahıs gözaltına alındı. BDDK, BİM'in de ortağı olduğu Dost Katılım Bankası AŞ adı altında yeni bir katılım bankası kurulmasına izin verdi. Kamuoyunda Panter Emel lakabıyla bilinen oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Emel Yıldız 85 yaşında hayatını kaybetti. Ukrayna'ya ait bombardıman uçağı düştü, iki pilot hayatını kaybetti. Mardin'de üzerinde yazılar bulunan tarihi kitabeler bulundu. Buluntuların hangi döneme ve dile ait olduğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı. SpaceX, yapay zeka tabanlı kodlama aracı Cursor'ın geliştiricisi Enisphere'i 60 milyar dolara bünyesine katıyor.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
6: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde 1. köprü yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Hayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 40, Karamidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertar Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin Fiat Akü risk haritasını sunar.
6: TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
7: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
7: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
7: Doğan canlı yayında devam ediyor.
8: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
7: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
9: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Süper FM'den herkese yeniden günaydın. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı ünlü dedikodusu yapıyoruz yayında. Yani daha önce sene 2009 bir gün işte bir yerde yemek yiyoruz, yan masamda falanca filanla oturmuş diye anlatabileceğiniz türlü dedikodular varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram, 0212 368 62 12 ama son bir ay içinde arayan aramasın. Ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan özet bir şekilde yazsın. 0531 785 90 80.
2: Doğancan, ben de öyle birinin dedikodusu var ki ama ben bunu anlatırsam sen işinden olursun, ben de geleceğimden diyen sevgili Tarık. Hayırdır oğlum, bizi kim alabilir? Ha tamam, dur bir geldi aklıma.
1: O mu? Ha ne olmuş, bana yaz, okumayacağım yayında.

Eskişehir'de mi yaşıyor Tolga Çevik? Kız sen başkasını o mu zannettin acaba? Ha? Belgrad ormanında futbolcu Abdülkerim'le karşılaştık. 6 yaşındaki oğluma dedim ki gel seninle fotoğraf çekeyim Galatasaraylı. Ben çekilmem Abdülkerim'le dedi. Sen hangi takımlısın deyince o da Fenerbahçe dedi. Adama rezil olduk demiş Naciye. Niye canım o? Çocukların öyle fenalıkları var futbolculara karşı. Kabul et yar, kabul. Kayseri'den günaydınlar. Canım biz Kayseri'de ünlüyü nereden bulacağız da dedikodusunu yapacağız yazmış. Niye canım? İlla ki denk gelinir yani.

0: Çocukluğunda Demet Akalın'la bir fotoğraf çekilmiş. Onu yollamış bana. Ha, herhalde bu 2000 öncesi. Değil mi Seda? Aa, hatta daha da galiba. Yani Demet Akalın'ın ilk çıktığı yıllardan bir fotoğraf galiba bu. Dur yollayayım ona. Saraybosna'dan dinliyor Seçkin. Selamlar sana da, günaydın.
1: Bugünün yayın konu başlığı ünlü dedikodusu.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. Evet, ben kimim?
1: Hoş geldin. Elif mi?
0: Evet diyorum, ben kimim? Kiminle mi görüşüyorum diyorsunuz ya. Evet, ben kimim diye espri yapmak istedim.
1: Kız adın ne?
0: Hacer, Hacer. Hoş Antalya'dan.
1: Gel. Selam. Hoparlörle konuşuyorsun galiba. Telefonu kulağa alalım.
0: Evet, hemen
1: lütfen
0: alıyorum.
1: Anlarım. Bak, ya, bir şey söyleyeceğim. Kül yutmaz Doğancan. Ha efendim.
0: Bir şey söyleyeceğim. Valla bir aydır dinliyorum. Bütün kayıp yıllarıma üzüldüm. Çok sevdim ben sizi ya.
1: Allah razı olsun da Hacer. Hiçbir şey kaybetmedim biliyor musun?
0: Hayır, yok, bence kaybettim. Çok hoşsunuz. Çok hoş sohbetsiniz. Allah razı olsun. Sabahleyin bir esprinize gülerken suyu fırlatacaktım ağzından.
1: Canım ben de babamın ayrına değil para veriyorlar diye. Yoksa hayatta ne uğraşacağım sizinle?
0: Ay güldürebilmek güzel. Çok mutlu
1: ne oldum. Mutlu amacımız da zaten. Hacer Hanımcığım, nedir sizin ünlü dedikodunuz? Buyursunlar.
0: Şimdi belki şey olmayacak ama benim için çok büyük şaşırtıcı bir şey oldu. Hatta WhatsApp'tan da yazdım, okumayın o zaman orada. Şimdi şöyle. Ankara Havalimanı'nda oturuyordum ben. Yanıma biri geldi, oturabilir miyim dedi. Bir baktım Hatice Arslan yanıma oturdu yani.
1: Kim?
0: Şimdi ben miyim? Hatice Arslan.
1: Hatice Arslan. Ha, oyuncu. Ha, evet. Çok güzel kadındır o da ya.
0: Evet ya. Fotoğrafımız bile var. Artık yanıma oturdu yani. O benim yanıma oturabilir miyim dedi. Ben demedim.
1: Vay vay. Kız ne sanki sen de öyle bir söylüyorsun ki, tövbe estağfurullah.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Çok değişik değil mi? Normalde selam bile vermiyorlar. Konuşsan cevap vermiyorlar.
1: Öyle niye değil ya. Böyle bir algı var da herkes için bu söylenemez. Evet, gerçekten çok kibirli, çok böyle egosu yüksek. Benim de gördüğüm, gözlemlediğim, bizzat tanıdığım insanlar oldu ama çoğunluk gerçekten şu var. Çok fazla tanınmış insanlar aynı zamanda şimdi herkes tarafından tanınan, milyonlarca insan tarafından izlenen ya da dinlenen birçok isim aynı zamanda hani dinleyenler arasında da varsa şu anda beni dinleyen ünlülerden bana yazabilirler bu konuyla alakalı. Çok da yalnızlar aslında. Tabii ki kendi çevreleri, eşleri, dostları var falan ama baktığın zaman eğer böyle uslubu düzgün bir şekilde ve o an müsaitse, o an uygun bir ansa, hiç böyle iletişimden çekinmeyen de çok fazla profil var yani günün sonunda.
0: Evet, evet. Ona kalırsa Zeynep Tunuslu ve annesi bizim evimizde de kalmışlığı var yani, öyle de bir durumun da.
1: Ne alaka? Niye?
0: Çocuklarımız

0: arkadaş da otelde. Arkadaş olmuşlardı Kanat'la benim oğlum. O da annesiyle falan benim eve geldiler. Bir gece de kaldılar yani, çok mutlu olmuştum. Öyle.
1: Anıların çok güzel, evet. Peki sağ ol Hacer. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydınlar
1: efendim, selamlar. Bugünün yayın konu başlığı, ünlü dedikodusu yapıyoruz. Varsa eğer buyursunlar, 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan yazın 531 785 90 80. Yıl 2014. İzmir Havalimanı'nda çalışıyordum. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen gelmişti salona. Fotoğraf çekilmek istemiştik. Adam gülen gözüyle tabii falan derken Fahriye Evcen'in yüzü gram kıpırdamadı. Yazık, adam da bir şey diyemedi. Biz de cevabımızı alıp dönmüştük. Ve üzülmüştük diye mesaj yollamış. Sevgili ne adı yazıyor mu bakayım yazmıyor. Ya işte o an belki kocasıyla kavga etti kadın, yani seni mi çekecek? Ya da modunda değil olabilir. 2007 yılında sayım yaparken, tabii o zaman adrese dayalı sistem vardı sayım yapılırken, kapı kapı gezerken Necla Nazır'la karşılaştım ve Ferdi Tayfur'la da daha sonra telefonla konuştum diye Ceren yazmış. Kız bunlar dedikodu değil. Gördün. Oğulcan, ben Roberto Carlos Sivas'ta teknik direktörlük yaparken kahvede beraber çay içmişliğimiz var. Evet, Roberto Carlos'la diye Oğulcan yazmış. Bak bu gerçekten enteresanmış. Yani burada dedikodu yok da. 18-19 yaşlarında bir yaz ayı sabahlarken Arda Kural'ı gördük Doğan Can benzinlikte, elleri. Ama bunu nasıl okuyayım ben şimdi İbrahim? Yalnız Arda Kural da o lise dizisinin olduğu zamanlarda nasıl bir tipti ya. Gerçekten çok hani profil olarak çok böyle alışık olduğumuz bir profil değildi gerçekten. Ankara Adliyesi'nde çalışıyorum. Tek ünlü yanımdan Ümit Özdağ geçmişti. Bu kadar, Ankara'da böyle oluyor. Siyasi görüyoruz diye Çin yazmış. Doğancan sen de ünlüsün, biraz da senin arkandan ya da yüzüne konuşalım demiş Adem. Adem sizin zaten beni bir... He? Adem bir o kaldı.
2: Günaydın sevgili.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
6: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
9: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
10: Empara, Empara, bankanın güzeli.
11: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
14: Sen ne istersen o.
15: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
6: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
7: Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Yanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Aynen aynen. Sevgili dinleyicilerim, bu sabah yayında ünlü dedikodusu yapıyoruz. Daha önce yıllar önce bilmem kimle karşılaştım. Şöyle bir anımız var diye anlatabileceğiniz ne var ne yok, bunlardan konuşuyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Dur, Mahmut Tuncer yazıyor. Neymiş bu? Avustralya Melbourne'den Selçuk diyor ki 50 yaşındayım. Bu yaşıma kadar birçok ünlüyle tanışma fırsatı buldum ama Mahmut Tuncer kadar mütevazi ve alçak gönüllü bir ünlü görmedim. 96 yılında 43 jandarma acemi birliğine gelmişti. Kendisiyle olan muhabbetinizi de bildiğimden sizin nezdinizde kendisine kucak dolusu selamlar. Tamam, görüşeceğim zaten, bugün değil de yarın belki iletirim abi, eyvallah, sağ ol. Öyle gerçekten Mahmut abim bir tane. O zaman
2: hello, are you ready for the party?
3: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Mahmut Tuncer. Ben de Doğan Can'ı canlı yayında sürekli takip ediyor ve dinliyoruz. Çünkü niye? Zaman zaman bizi çalsın diye. Buna göre.
2: Mahmut Tuncer, sana bir söz vermiştim de ben o söze kaydım.
1: Günün yayın konu başlığı ünlü dedikodusu. Yıllarca Yonca Lodi kapı komşumdu. Çok çok severim, dünya tatlısıdır demiş Zeynep. Evet, zaten Haza hanımefendi çok da hani sadece işinde gücünde çok da güzel. Dur bak, hatta bir tane şarkısı çok sevdiğim galiba 2000 yılından. Dur bakayım şuradan. Tamam, buldum. Şu şarkısının ayrı hastasıyım. Bir yandan da eşlik etsin bize o zaman Yonca Lodi. Bak bu da o dün bahsettiğim şarkılardan. Duyunca böyle bir şarkı vardı ya, değil mi, dedirten şarkılardan. Doğan Can, bir kulüpte eğleniyordum. Yazmış ünlünün adını da, bana selam göndermişti. Sonra telefon numarasını yazdı, yolladı ama tabii ki aramadım. Ay, bakışları görmen lazım, gözleriyle yedi beni diye bir hanımefendi yazmış. Bir ünlü adı yazmış da. Yani bu da tövbe estağfurullah, dünya çirkini zaten. Onda var ama öyle bir sapık tipi.

0: Geçenlerde bir parktan geçiyordum. İnanılmaz bir kalabalık vardı. Böyle garip bir ses tonu, saçma bir kalabalık falan derken bir adamın yardım çığlıklarını duydum. Bir baktım çoluğun çocuğun arasında ezilen Doğan Can.
1: Çilem, evet ya.
0: Dalaman Havaalanı'nda teyzemin uçağının inmesini beklerken rahmetli Ferdi Tayfur'la denk geldik. Ferdi Tayfur bize benim uçağım nereden kalkacak diye sormuştu.
1: Ben de o zaman bu arada 10 yaşındaydım diye bir mesaj var.
0: Doğancan, isim vermezsen dedikodu olmuyor ki ama. Kim o? Demiş Nebile.
1: Ama yok, sapık mapık dedik, daha adını veremem. Yani.
0: Yani sevimsiz bir tip ama.
1: Hadi geçin karşıma, oynayacağız.
0: Yok.

bari diye bir sürü mesaj gelmiş. Tamam, isminin baş harfi C, soy isminin baş harfi Ö. Acaba? Acaba?

0: Havalimanında çalıştığım günlerde unutamadığım bir anı. Mesai bitimine 15 dakika falan kala şefim şu işi de tamamla ondan sonra çıkarsın dedi. Uçak körükteydi ve tam 7 özel durumlu yolcu vardı. Hazırlığımı yaptım, uçağın kapısı açıldı. Bir anda karşımda Bülent Ersoy. Doğrudan en öndeki aracıma oturdu. Körük oldukça dardı. Manevra yapmak zordu. Üstelik körük rampadaydı. Aküm tamamen dolu olmasına rağmen hareket ettiremedim aracı. Araç çekişten düştü. O an yaşadığım heyecanı ve korkuyu tarif etmek zor. Neyse ki aracı toparlayıp dışarı çıkardım. Dışarıda yanında bekleyen görevliye teslim ettim. Tam ayrılırken elime 50 lira bahşiş sıkıştırdı diye Ferhat mesaj yollamış. 50 lira ama hangi yıl? Ne zamandan bahsediyorsun? Dur bakın, yıl yazmış mı? Yok, yıl yok. 50 hangi yılın 50'si? Acaba... 50 lira iyi paraydı ya. Şimdi hiç adam yerine koyulmuyor değil mi? Alo.
1: Alo. Alo.
0: Oo, kapatıyorum. 3, 2, 1. Hemen başka bir telefon daha alalım. Bu sabah ünlü dedikodusu, daha doğrusu ünlü hikayeli, ünlülü hikayelerimizi anlatıyoruz. Bu arada o ismi tahmin eden herkes doğrusunu bulmuş, öyle söyleyeyim. Hiç yanlış cevap görmüyorum. Madem bize ölmüyordun.

0: bari gelsin bakalım bir telefon daha. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum? Duyamıyorum. Evet. Arkadaşlar, yapmanız gereken tek şey telefonu kulağınıza tutmak. Bu kadar, biliyor musunuz? Başka bir telefon aldım. Günaydın. Aa, zıkkım, ne oluyor ya? Tamam, şimdi alabildim. Günaydın. Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Bir saniye, Ferhat'ın ablamın hoparlörünü kapatır
0: mısın? Lütfen, telefonu kulağa al. 3, 2...
1: Günaydın.
0: Tamam. Merhaba, isim nedir?
1: Merhaba, Serap.
0: Serap, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: İzmir'den arıyorum. Her sabah ablamla seni dinliyoruz.
0: Oley,
1: yolda.
0: Oley, ne güzel. Ne iş yaparsın? Tanıyalım biraz.
1: Malzemeciyim, klozet satıyorum, seramik satıyorum.
0: Bana bir şey çıkmaz.
1: Çıkmaya gidiyorum.
0: Evet, çıkmaz. Güzel, kolay gelsin.
1: Kiracıya çıkmaz.
0: Haydi bakalım. Nedir acaba ünlü, ayrıca nereden biliyorsun? Nedir acaba ünlü dedikodusuna dahil olacağım mevzu?
1: Ünlü dedikodusu 2007'ydi sanırım. Ben İstanbul'da üniversitede okurken Kevin Costner gelmişti.
0: He.
1: Kevin Costner'ın da bir müzik grubu varmış tabii. Hani oyuncu diye. Biz de dalga geçiyoruz falan. Hani garsonluk yapmaya gittik. Kevin Costner'ı göreceğiz, şöyle yapacağız falan. Kevin'i bir hanımefendi aradı ya, hani çok kibar bir yer istedi dedi açarsan için.
0: He.
1: Biz de orada garsonluk yapıyoruz. Ünlüler geliyor, yüzümüze bakmıyor falan böyle. Yerleri gösterdik, bekliyoruz. Konser sonrasında da Kevin Costner demiş ki çalışanlarla fotoğraf çekilmek istiyorum. Çok emekleri var diye.
0: Sen de tanımıyorsun.
1: Ay, bir sahneye çıktık. Ay, tanıyorum. Ha. Kevin Costner'ı tanıyorum. Ben şarkı söylediğini bilmiyordum.
0: Ha, ben de bilmiyordum bu arada. Oyuncu olduğunu biliyorum sadece.
1: Evet evet. Biz de böyle İngilizce çalışıyoruz işte, sorarsa ne cevap verir falan. Neyse, bu selam vermeyen ünlüler bir sahneye çıktık. Yok yakanı düzelt, yok saçın ne güzel olmuş. Hiç unutmadım da Tamer Karadağlı. Oradan bize laf atıp duruyor. O resim çekinemedi ya, aşağıda bekliyor. Biz de onun yüzüne bakmadık. Yani bizim için güzel bir anıydı o. Dedik orada.
0: Yani Kevin Costner gibi bir star bu kadar tevazu gösterdi ama diyorsun.
1: Ya onlar girerken selam vermedi. Sonra biz sahnedeyken hepsi bize artık. Kevin Costner onlara bakmadığı için. Bize laf atmaya çalışıyorlar falan böyle, hani dikkat çekmek
0: ama için. Ama yer mi Anadolu çocuğu diyorsun ha?
1: Fotoğrafımı çekin. Ama fotoğraf yok elimde.
0: Aa, niye?
1: Ya 2007'de ya hani.
0: Şey miydi o, filmli çevirmeli flaşlı fotoğraf makinesiyle mi çekildi?
1: Yok ya, 3 tane fotoğraf çektiğimiz telefonlar yok mu?
0: O da kayboldu gitti.
1: Belki de diyorum ya, sevgilimden mesaj dursun diye onu silmişimdir yani o zaman.
0: Allah
1: zamanlaklı.
0: Seni. Ne oldu, o sevgili de kalmadı, Kevin'in fotoğrafı da gitti.
1: Hiçbiri yok. Tamer de yok.
0: O zaten boş ver, olmasın. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Küçük önerim olabilir mi?
0: Tabii.
1: Şimdi akşamda yayın var ya hani.
0: Sabahın tekrarı, evet.
1: Evet, aynı 6'da başlıyor da biz yolun aynı yerinde aynı şeyi dinliyoruz. Bunun bir yöntemi var mıdır ya?
0: Yolu değiştir.
1: Çok...
0: Farklı bir yoldan gitmeyi dene Serap.
1: Ayşe çok teşekkür ediyorum. O zaman.
0: Gelsin.
1: Günaydın.
2: Günaydın sevgili.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Bu sabah yayında ünlü dedikodusu yapıyoruz. Arkadaşlar, ne oldu biliyor musunuz? Bir kere bizim çalıştığımız yere bilmem kim geldi. Daha önce bir gün bir restorandayım, yan masamda Sibel Can oturuyor. Garsondan 8 tane lahmacun istedi, hepsini kendi yedi gibi. Varsa eğer böyle bir dedikodunuz, ifşa zamanı. 0212 368 6212 ya da dileyenler, ay canım lahmacun çekti. Sabah sabah. Üf, yok kokar, vazgeçtim. Ama böyle dışı böyle çıtır. Kadıköy'de bir yer var, çok güzel. Çaçan, ne zaman gel o şeye gidelim. Pizzacıyı boş ver, gel lahmaç yiyelim, lahmaç. Böyle dışı çıtır çıtır, odun ateşinde böyle ona bulayacaksın ağzını yüzünü. Evet, kısa bir ara, hemen ardından muhabbete devam.
6: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır.
5: Hayır.
7: Saklama ücreti sıfır.
5: Hayır.
7: Canlı veri ücreti sıfır.
5: Hayır.
7: Siz de hemen Emparalı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: Empara, Empara, bankanın güzeli.
9: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne istersen
13: ol. Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
14: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
5: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Kafadan canlı yayında devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

0: Bugünün yayın konu başlığı duyduğunuz üzere ünlü anılarımızı anlatıyoruz. Yani bir ünlüyle, bir tanınmış kişiyle yaşadığınız bir olay, bir mevzu varsa haydi anlatın bize de.
1: Ne kolay değişiyor bazı şeyler.
0: Ben birkaç ay öncesinde anlatmıştım. Altay'la ilgili benim bir anım vardı. Ama yani tam anlamıyla anlatmasam da anlayan anlamıştı.
1: Bir söz, bir bakış yetip artık.
0: Travmadır bende Altay.
1: Yüz gelmeden de güller soluyor. Anladım ki sen olmasın.
0: Bu arada bazı isimleri ben tanımadığım için geçiyorum oraları.
1: Sevmiyorsun madem hemen git git.
0: Oo, bak nerede? Sefaköy'de bir tane kebapçıdan bana Doğancan buyur gel bekleriz diye kart vizitinin fotoğrafını çekip yollamışlar. Lahmacunu. He yok. Tamam. Kebapçı değilmiş. O kebapçıya giden biri o kebapçıyı önermiş bana. Anladım. Oraya gidersem Şirinevler'de esas var benim bir tane sürekli gittiğim.

0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Fatma, ben Antalya'dan.
0: Kim, anlamadım. Fatma.
1: Evet.
0: Hoş geldin Fatma. Olsun, kolay gelsin Fatma.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, bugün ünlü hatıralarımızı anlatıyoruz. Kimle ne oldu?
1: Ya benim 4 tane ünlüyle bir hatıram oldu.
0: 4 tane. Ne o? Hepsi grubu.
1: Hayır. Biri Tarık Tercan'dı. Biri namı diğer Coşkun. Biri İbrahim Tatlıses, biri de Yaşar Aftekin. Hangisini anlatayım?
0: Yani İbo'yu anlat bari.
1: Ya, İbo'yu anlatmayayım. Bence Yaşar Aftekin anlatayım. O daha böyle değişik.
0: Evet, tahmin edebiliyorum bu arada. Evet, dinleyelim ne oldu Yaşar Aftekin'le. Bu arada gençler tanımaz muhtemel, eski manken ama zamanında evet. Hani öttürürdü evet. Yani şimdi biraz daha evet, şimdi daha böyle şey manevi hayata geçiş yaptı. Onunla alakalı böyle çok güzel de paylaşımlarını görüyorum. Evet.
1: Aynen, biz 96'da üniversitede okuyoruz, Akdeniz Üniversitesi'nde. Böyle yat limanında geziyoruz arkadaşlarla, bizi çevirdi birileri, baktık Yaşar Aftekin, buyurun dedik. Biz dedi bir adada film çekiyoruz dedi. Siz hani bazı kızları falan işte götürmek istiyoruz dedi.
0: Filmde Kolonu oynatmak dedi. İçin.
1: Ha, bizi de oynatmak için. Kolonu dedik. Yani dedi işte sevgilisini aldatan bir kişiyi o canlandıracak. Biz de orada onun sevgilileri olacağız yani. İşte ne giyeceğiz? Mayo falan filan. Tabii o zamanlar çok fazla şey olmadığı için biz vazgeçtik. Öyle bir anım oldu.
0: Yani oynamadınız değil mi? Öyle bir şeyde.
1: Hayır, oynamadık.
0: Anı olurdu canım, ne olacak sanki, ama şimdi oyuncu olmadığın için etraftaki insanlar bunu izince bilmem kızın şey bilmem kimin kızı Fatma'yı gördünüz mü, Yaşar Aftekin metresi olmuş demesinler diye iyi olmuş.
1: Yani yok bir şey yok.
0: Peki, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Ben de tanıştım bu arada, geçen sene bir uzun uzun sohbetimiz oldu Yaşar Aftekin'le. Tatlı bir adam ya. Yani şey... sadece... Neyse. Bakır... Evet, tamam. Herkes bana lahmacuncu öneriyor. Arkadaşlar ya, tamam, geçin orayı. Acayip bir anım var, çok da komik ama numarayı bilmiyorum ya demiş Güven. Vereyim hemen. 0-212-368-62-12 0-212-368-62-12. Haberlerin hemen ardından dev.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 9.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İran'la ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreni Cuma günü İsviçre'de yapılacak. Henüz mutabakat zaptının maddeleriyle ilgili resmi açıklama yok. Ancak anlaşmanın maddeleriyle ilgili özellikle İran ve Arap medyasında ortaya atılan iddialar var. Suudi medya kuruluşu El Arabiya 14 maddelik anlaşma metninin sızdığını iddia etti ve o maddeleri yayımladı. İran'dan ABD'ye mutabakat uyarısı geldi. Lübnan'a yönelik saldırıları durdurun, olası ihlale ezici yanıt veririz denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Görevden almalar ve grup başkan vekili atamaları gündemde olacak. Ankara ve İzmir il başkanlarının ihracı bekleniyor. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delege imzasını bugün genel merkeze teslim edecek. Tutuklanan CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı. Eylem yapan Doruk Madencilik işçileri işverenle uzlaştı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyetiyle görüştü. Terörsüz Türkiye sürecinde son durum ele alındı. Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında 3. Anajet Üst Komutanlığı'na hava savunma sistemi konuşlandırılacağını duyurdu. Can Holding soruşturmasında Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü Remzi Sanver tahliye edildi. Meclisin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 51 şahıs gözaltına alındı. BDDK, BİM'in de ortağı olduğu Dost Katılım Bankası AŞ adı altında yeni bir katılım bankası kurulmasına izin verdi. Kamuoyunda Panter Emel lakabıyla bilinen oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Emel Yıldız 85 yaşında hayatını kaybetti. Ukrayna'ya ait bombardıman uçağı düştü, iki pilot hayatını kaybetti. Mardin'de üzerinde yazılar bulunan tarihi kitabeler bulundu. Buluntuların hangi döneme ve dile ait olduğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı. SpaceX, yapay zeka tabanlı kodlama aracı Cursor'ın geliştiricisi Enisphere'i 60 milyar dolara bünyesine katıyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, ikinci köprü çift yönde de orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 50, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 32, Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı Temmaslak girişinden Dikilitaş'a kadar 25, Şile yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 38, Adliye'den Bostancı'ya kadar 35, Ümraniye Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 20 ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 40 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Auto
4: Ekspertiz. Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Park etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi arttırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Auto Ekspertiz. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Doğan canlı yayında devam ediyor.
6: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
5: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
7: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Happy sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

Arkadaşlar size bir itirafta bulunmak istiyorum. Ben çok sıkıldım bu konudan ya. Sarmadı yani, beni açmadı. Siz şimdi tabii şey diye düşünüyorsunuz. Ben burada sizi eğlendirmeye dayalı bir konu işleyeyim ve hani sizi güldüreyim, sizin güne güzel başlamanızı sağlayayım diye buradayım zannediyorsunuz. Ama tam tersi, ben kendimi eğlendirmeye geliyorum buraya. Ve bu konu artık yani konuş yani öyle olmuş böyle olmuş falan beni açmadı. Ne yapsak? Son saati serbest kürsü yapayım mı? Aman boş ver, yere girsinler ya, neyine onun, yok öyle olmuş da, yok bilmem ne de, sıkıldım serbest kürsü arkadaşlar, şey yapıyorum, ele geçiriyorum programı sanki benim değilmişçesine. Evet, ikinci bir emre kadar bu konuyu yasaklıyorum, yeter. Üf.

bak. Herkes bu anı bekliyormuş. Ay hele şükür Doğancan ya. Ay gerçekten yani. Neyse en azından farkına varman da güzel falan diye bir sürü mesaj. Yasak geldiyse silelim mi mesajları Doğancan demiş Sündüz. Ay geri almış hakikaten. Doğancan doğru söyle biri bir şey mi dedi. Aa yok be yemin ederim yok. Vallahi billahi ekmek musap çarpsın. Ula bize kim ne diyebilir ula. Ben sıkıldım. Evet programın son bir saati serbest kürsü. Doğancan benim böyle bir anlatmak istediğim söylemek istediğim mevzu var.

0: Bak Merve diyor ki ya arkadaşlar saçmalamayın, Doğan Can'a biri bir şey dese inadına daha çok konuşur o konuyu. Aynen. Biri bana yeter ki bir şey yapma desin. Doğan Can en çok sende vardır zaten ünlü dedikodusu. Sen niye anlatmıyorsun? Bizden ne istiyorsun demiş Harun. Doğru. O da doğru da benim anlatmam sıkıntı ya. Ya bendeki dedikodu zaten hani şey diyorlar ya, ben bir konuşursam sokağa çıkamazlar. Bu arada gerçekten sokağa çıkarttırmayacak bilgilerim var benim, doğru. Var. Belli bir meblağ karşılığında belki. Var yani, olabilir. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğan Can. Ankara'dan İrem ben.
0: Hoş geldin İrem. Bir canın mı sıkkın senin?
1: Yok değil. Çok uzun süre geçti. Bağlanmayı bekliyorum. Ha. Durum biraz.
0: Şeyde hastanede sıra beklerken içi geçen.
1: Aynen.
0: Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Tanışıyoruz aslında. Daha önce de aramıştım. Çevre mühendisiyim ben.
0: Ha, iyi güzel. Peki serbest kürsüye evirdik konuyu. Ünlü dedikodusu mu yapacaktın sen?
1: Evet ya, ben bağlamana kadar konu değişti ama.
0: Tamam yok yap ama ne? Ne olmuş?
1: Laf sokmaya çalışıyorsun. Mustafa Özarslan'ı tanıyor musun daha önce?
0: Türkücüydü galiba değil mi?
1: Evet. Tamam. Yani çok da ünlü olmayan bir ünlü ama.
0: Yok ben bizim... biliyorum. Onun böyle güzel halayları var. Böyle diye okuyor.
1: Aynen. Evet. Ama ses tonunu falan biliyor musun konuşurken? Böyle çok naif, ince, böyle kibar.
0: O kadar hakim değilim ama evet. Yani türkülerini biliyorum.
1: Aynen. Bizim şeylerde çok ünlü. Yani çok ünlü olmayabilir ama bizim için ünlü birisi bu.
0: Tamam.
1: Ankara'da işte Çığ Gösteri Merkezi var. Onların bir grupları var. Sürekli gelir gider falan buraya. Biz de işte çok uçuk rakamlara gidip dinlemişliğimiz falan vardır kendisine. 2 yaz önce böyle bizim mahallede işte hemen aşağı sokakta bir mekan var.
0: Bir şey diyeceğim, bu arada YouTube'dan baktım mesela arayı türküsü 43 milyon dinlenmiş. Sen giderken 21 milyon dinlenmiş, 10 milyon, 5 milyon böyle şeyler milyon dinlenen bir sanatçıdan bahsediyoruz bu arada. Ayıp olmasın yani. Evet he.
1: İşte bizim mahallede bir mekan var. Yazın böyle hep aynı kişiler. Hani o mahalle kültürü hala orada yaşar. Oraya gelir gençler. İşte bir şeyler içer. Soğuk şeyler falan. Bir baktım böyle yan masamızda Mustafa Özarslan var. İşte fotoğraf falan çekiliyor tanıyanlar. Dedim ben de çekileceğim. Gittim çekildim eşimle falan. Sonra orası da açık bir hava ve kedi köpek evcil hayvanlar serbest gelir çıkar gider yani. Mustafa Özarslan'ın arka masasında bir tane sokak köpeği yatmış. Biri de seviyor. O da böyle sevildiğini hissedince hani köpek kuyruğunu çarpar ya.
0: Evet.
1: Böyle yere kuyruğunu çarptı. İşte Mustafa Özarslan sandalyesine geldi.
0: Evet.
1: Köpeğin kuyruğu.
0: Evet.
1: Sonra Mustafa Özarslan birden kalktı. İşte köpeği tekmeli mi? Böyle nasıl diyeyim sana? İttirmeye kalktırmaya falan başladı. Ama bitirmiyor yani. Köpek gitti. Hala böyle köpeğin arkasından gidiyor. Hırs yaptı yani. Ben de o soğuk şeyin vermiş olduğu etkiyle böyle ben de kalktım. Mustafa Özarslan üzerine yürüdüm. Böyle hayran oldum. 5 dakika önce fotoğraf çekildiğim adamla saç baş girişiyorduk.
0: Bunlar bu arada İrem'in iddiaları. Ben bilmiyorum. Evet.
1: Evet, senin iddiaların. Aynen. Doğru iddialarım.
0: Peki. Bu kadar.
1: Böyle bir şey oldu. Ondan sonra bizi çıkardılar dışarı. Onu da çıkardılar falan. Aynen.
0: Anladım.
1: Böyle bir şey yaşandı.
0: Bilemem. İddia bunlar. Evet. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. İşte bak bu yüzden vazgeçtim yani. Ama... bütün Süper FM dinleyicilerine günaydınlar, selamlar. Ay sıkıldım demeye kalmadan sen devreye girdin. Vallahi bu kadar olur diyor Ankara'dan Necmiye. Selamlar, günaydınlar. Evet, daha tamam, ünlü dedikodusu yazmayın arkadaşlar. İstemeyem. Yollarda olanlar, şu anda İstanbul ana baba günü çünkü birçok noktada ekstrem durumlar var. Mesela sahil rampası Büyükçekmece önünde bir araç arızası var. Beylikdüzü Haramidere arasında bir kaza olmuş. Yenibosna Şirinevler arasında bir araç arızası var. Basın Ekspres'te iki terli Güneşli arası yine bir araç arızası kaynaklı yoğun. Hal Bayrampaşa Otogar yönünde de yine kaza kaynaklı trafiğin fazla olduğunu görürken E5'te de Mecidiyeköy'den Zincirlikuyu yani Mecidiyeköy mevkinde köprüye doğru gitmeye çalışanlar orada bir kaza var. Bu yüzden trafik yoğun. Sabah trafiği Anadolu'dan Avrupa'ya doğru geçişlerde yine oldukça sıkıntılı. Herkese iyi yolculuklar. Bugünün yayın konu başlığı yok. Serbest kürsü.

0: Ya daha önce ben şöyle bir durumun içindeyim. Şundan bahsetmek istiyorum. Bir akıl verin bana. Şöyle bir olay oldu. Ya da annem bizim iş yerinde şöyle bir mevzu var falan. Yani herkes kendin pişir kendin ye hesabı. Kendi konusunu yanında getirsin herkes. 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
0: Ay ne güzel dedin. Vallahi bak vizeci Orhan diyor ki ünsüz dedikodusu yapalım o zaman. Kaynınız, kaynananız, eltiniz, bacanağınız anlatın demiş. Tamam önce sen başla. İlk taşı sen at.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam edecek.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
6: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: 21 sene olmuş 2005 yılından işte aşkına eşkıya. Yaklaş. İsyankar Mustafa Sandal buradaydı. Bugünün yayın konu başlığı serbest kürsü. Artık herkes kendi gündemiyle, mevzusuyla yayına dahil olabilir. Daha önce şöyle bir mevzu var diye anlatabileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12. Yağmur diyor ki, Doğancan Allah aşkına sen hep konuş, lütfen reklam girmesin, saçmala, hiç sorun değil demiş. Aşk olsun Yağmur. Bu arada böyle üst üste reklamlarla alakalı bir sürü mesaj yollamış birçok dinleyicim. Arkadaşlar artık buna bir yani adapte olup alışsak mı? Yani bu hani yeni bir şey değil ya, yani hep var ya reklam. Hani sanki böyle yeni bir düzen getirmişiz gibi. Ben ne zaman reklam arasına gitsem ya of ya reklam yine ya istemiyoruz ha. Değirmenin suyu nereden dönecek, dedirtmeyin şimdi bana bunları. Reklam da sevdaya dairdir. Ey dostlar, kim var hattımızda? Günaydın gönül yoldaşım.
1: Günaydın Doğancan.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Ankara'dan Halil.
0: Halil, hoş geldin. Tanıyalım, ne merhaba. İş yaparsın? Sanki ama tanıdık geliyor sesin.
1: Daha önce bir defa daha konuşmuştuk, evet çok doğru.
0: Ne iş yapardın, oradan hatırlarım.
1: Emekliyim. Şu anda da devam ediyorum. Farklı şekilde çalışmaya devam ediyorum.
0: Ama EYT muhtemel değil mi?
1: Evet evet EYT.
0: Kaç yaşında emekli oldun?
1: 57.
0: Artık yani kim emekli olsun daha?
1: Tabii haklısın.
0: Peki değerli Halil abim diyeyim ben sana.
1: Nedir? Eyvallah.
0: Bugün serbest kürsü. Nedir mevzumuz?
1: Ya ama şöyle son anda değiştirdim, benim aklımda güzel bir
0: ünlü dedi. Tamam anlat. Ben hiç değiştirmemişim gibi zaten. O kadar bir araba konuştum hiç kime ne. Evet ne oldu?
1: 1991 yılı Eskişehir Üniversitesi'ndeyim.
0: Ben daha yokum.
1: Birçok kişi yok dinleyenlerinin.
0: Tamam.
1: Çok sevdiğimiz bir sanatçı Özdemir Erdoğan Eskişehir'de bir konsere gelecek.
2: İkinci bahar yaşıyor ömrüm.
0: Evet.
1: Aynen öyle. Ama çok lüks bir mekana geliyor. Yani bizlerin falan gitmesi mümkün değil. Bir tane arkadaşımız var, kız arkadaşımız Onur. He. Hastası. Kaldığı otele gidiyor.
0: Özdemir Erdoğan'ın İşte, hastası.
1: Evet evet. Ay. O zamanlar biz öyle hasta oluyorduk.
0: Tamam.
1: Ondan sonra kendisiyle bir şekilde görüşüyor. Anlatıyor falan filan. Biraz muhabbet ediyorlar. Gerçekten Özdemir Bey de çok hoş bir insan. Kendisine 4 kişilik davetiye veriyor. O da geliyor. Hadi gidelim falan filan. Tabii ki kaçırabilir miyiz böyle bir şeyi? Neyse mekana gidiyoruz. Çok özel bir yer. Çok güzel bir yer. O zaman da şu anda hani reklam olmaz. Eskişehir'in en ünlü yeri. Bakış diye bir mekan. Neyse konser başlıyor. Ön taraf hep protokol, valisi, polis, emniyet müdürleri falan. Biz de arkada oturan 4 tane öğrenciyiz. Neyse tamam. Ara oldu. Özdemir Bey bizim masamıza geldi. Herkes atlayarak. Geldi oturdu bir 10-15 dakika konuştu, sonra kulise geçti dinlendi falan. Ondan sonra işte konser bitti. Biz de mekanın dışında bekliyoruz ki hani bir teşekkür edelim falan. He. Neyse geldi teşekkür ettik. Dedi nereye gidiyorsunuz, eve gideceğiz. Hadi sizi eve bırakayım dedi.
0: He.
1: Kendi aracıyla bizi eve götürdü. Biz de dedik ki artık buraya kadar gel bir kahve ikram edelim. Neyse davetimizi kabul etti, eve çıktı. Bir yaklaşık gece sabah bu 5-6'ya kadar bizimle muhabbet etti.
0: Ay ne mana yani.
1: Gitarını da yanına getirmişti, hiç ayırmıyor ve bize konser verdi evde. Evet, tek bir şey vardı, çorabı delikti.
0: Neydi?
1: Çorabı delikti, ayak parmakları dışarıdaydı bir parçası.
0: Ha çorabı delikti. Ha eyvallah.
1: Dedikodu olarak bunu ben vereyim sana.
0: Ben bu arada şimdi evet saygısızlık etmek istemem hayatta kendisi Özdemir Erdoğan'ın. Çok büyük evet. Bir müzisyen kesinlikle, yani özellikle ben onun o gurbet şarkısını çok severim. Arada Zehra'nın okuduğu versiyonuyla çalıyorum yayında. Hatta şimdi yine çalayım madem konusu açıldı. Fakat bundan birkaç sene önce Zeki Müren'le alakalı türlü türlü söylemlerde bulundu. Denk geldiniz mi bilmiyorum. Özdemir Erdoğan Zeki Müren diye Google'a yazın görürsünüz. Yani beni çok rahatsız etti. Çok böyle hani bilmiyorum, belli bir yaştan sonra tabii bazen olabilir, böyle çok daha sert söylemlerde bulunuyor insanlar da, ne gerek var artık, ölmüş gitmiş vesaire. Bir de hani Zeki Müren'in sanatıyla alakalı da böyle çok ileri söylemlerde bulunmuştu. Ben onun açıklamalarını görünce dedim ki yani ne gerek var yani. Şimdi bu arada eminim dinleyenlerin büyük bölümü de Özdemir Erdoğan kim ya diyordur. Herkes Halil Beyciğim bizim gibi genel kültürlü değil tabii ki.
1: Yaş itibariyle de diyelim.
0: Evet, acaba diyorum o gün hani hep birlikte sizi eve davet etmişti ya. Hani siz, evet, siz belli bir saatten sonra gidersiniz, o davet ettiği kız kalır diye mi düşündü acaba? Çocuklar sizin uykunuz gelmedi mi? Hadi artık evinize gidin. Neyse canım, bahane. Evet, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Teşekkür ediyorum. Günaydın.
0: Günaydınlar, günaydın. Madem laf oldu, hadi gelsin bakalım. Buradan beni dinleyen bütün gurbetçi dinleyicilerime armağan ediyorum. Gözyaşım pıt.

katlanmamışım. Çocuklar Özdemir Erdoğan'ın evine gitmemiş. O çocukların evine kahve içmeye gitmiş. Beşe kadar oturduk dedi, yani adam kalkıp gitmemiş mi? Ben kendi evinde o rahatlık var zannediyorum. Hiç de sevmem gitmek bilmeyen misafir.

Ay, yurt dışındaki dinleyicilerimden ne mesajlar ne mesajlar. Yurt dışından dinleyenler bir yazsın bakayım. Şu an yurt dışından kim nereden dinliyorsa şuradayız diye yazsanıza bana WhatsApp'tan. Hadi bir göreyim bakayım.

0: Doğancan adamı sevmediğini anca bu kadar belli edebilirdin demiş. Canım saygıda sıkıntı yok da yani sevgi dediğimiz şey gönül işi. Herkes herkes sevecek diye bir şey yok. Bu arada Almanya'dan çok mesaj var. Hollanda'dan dinleyenler selamlar. Bakayım bu ne? Artı 355 nerenin alan kodu? Aa, Arnavutluk'tan dinliyor. Viyana'dan dinleyenler var. Hamburg, Amsterdam, Wuppertal nere kız? O da Almanya'ymış selam. Artı 31 nerenin alan kodu? Hollanda'ymış o tamam. Köln selam Acun abi beatbox yapacağım. Belçika. Ay Moskova. Vay. Şarulalent. Ora nere kız? Danimarka selamlar. Artı bir. Vay. New Jersey'den Amerika'dan dinliyorlar. Artı 47 Norveç'ten dinliyorlar. Birisi Esenyurt yazmış. Evet o da yurtiçi sayılmaz artık. Yani Türk azınlığının olduğu bir semtimiz. Artı 44 Birleşik Krallık. Yani İngiltere'den selamlar. Zürih'ten. Ay ne güzel valla. Ya böyle yurt dışında özellikle Türk radyolarını özellikle Doğancan'ı dinlemek de size muhtemelen böyle bir arkadaşla sohbet etmek gibi geliyor biliyorum. Aa İtalya'dan da bir mesaj var. Mehmet selamlar günaydın Zürih. Çok fazla Zürih görüyorum Almanya zaten. Aha artı 27 alan kodu Güney Afrika mı? Bülent ne işin var senin orada? Niye şaşırdıysam. Fransa'dan. İsveç'ten, Malatya'dan, Hanover'den yazmış biri. Cengiz, teyzemler orada oturuyor. Doğancan senin hocanın söylediği İngiltere'deki kasabanın adı neydi ya hatırlayamadık diyor. Ha Fatih, Fethiye'den Fatih. Neydi evet bir hikaye anlatmıştı İngiltere'de. O sonra ne olmuştu? Michelin lastiği hikayesi mi? Yok o değil. Neydi? Strasbourg'dan dinliyorlar. Selamlar, sevgiler Fransa'ya. Efendime söyleyeyim Almanya, Londra falan filan. Çukurcuma. Hey ne güzel valla. Hepimiz farklı zaman dilimlerindeyiz. Bazılarımız hatta hani 1-2 saatten ziyade gece birazdan uyumaya hazırlanırken radyosunda bizi dinleyenlere de ayrı bir selam olsun. Okuyabildiğim kadarıyla böyle bir baktım ama bir sürü hala bak Gürcistan'dan gördüm mesaj. Ne güzel sohbetimize eşlik eden herkese selamlar sevgiler. Bugünün yayın konu başlığı yok. Serbest kürsü. Herkes kendi konusunu yanında getiriyor. Kısa bir...
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara.

0: ne dinliyorsan osun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Yavaş yavaş toparlamadan hadi son muhabbetimiz için bir telefon bağlantısı daha alacağım. Ama beni çok eski uzun zamandır dinleyenler bilir şimdi çalacağımı. Şimdi fark ettim. Süper FM'de hiç çalmamışım. Önceki çalıştığım radyoda benim fon müziği olarak kullandığım bir müzik grubu vardı. Onların yaptığı bütün türküleri ben böyle hani sohbet ederken altta çalıyordum. Şimdi böyle arşivimde bir şey arıyordum tesadüf. Ana dedim kız ben bunlar niye çalmıyor? Şöyle... İnternette asla bulamadım. Az önce yeniden baktım. Bir sene önce albüm kaydını YouTube'a yüklemişler sadece. Diğer müzik platformlarında olmayan bir 18-19 sene önce çıkan bir türküleri modern altyapıyla yapan bir grup vardı. Grubun adı 1-2-3 ama 1-2-3 değil. 1-2-3 diye bir müzik grubu vardı. 3 tane hanımdan oluşuyor. Ya o kadar güzel ki. Bakın mesela size bir kuple dinleteyim. Amanın...

Tam benlik değil mi? Böyle türküleri modern bir altyapıyla, üflemeli sazlarla çok güzel versiyonlar yapmışlar. Biraz dinleyelim, hemen ardından son

0: Ay türkü aşkım kabardı valla. Hadi bir telefon daha gelsin. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Kemal.
0: Bir daha alabilir miyim ismi?
1: Ben Kemal.
0: Kemal, geliyorum ha?
1: Evet. Evet.
0: Sen geçen de mi yayına bağlanmıştın Kemal?
1: Yok, bir sefer hakkım Doğancan. Şöyle, ben yeni dinleyicinim. 2 aydır dinliyorum seni.
0: He.
1: Bilmiyordum kuralı. İlk ay içinde tekrardan bağlanamıyormuşuz. Bunu sen söylemiyorsun ama. Bağlandım. İkinci bağlanışım 1 ay 1 gün geçti yani. Öyle düşünün yani.
0: Tamam, hoş geldin. Hoş geldin. Evet, bilmeyenler için son bir ay içinde arayan aramasın ki bir türlü yayına bağlanamayanları da fırsat olsun dedik. Peki bugün aynen, serbest kürsüye çevirdim konuyu. Onunla ilgili mi yoksa?
1: 2 tanesini de ayarladım. Sen seç. Bir MasterChef'ten 3 şefi tanıyorum.
0: Aman boşver. Aman boşver. Serbest kürsüye tamam. Gel. Ne yapacağız o şefi?
1: Serbest kürsüye geleyim. Şu anki bulunduğum durumu biraz anlatayım. Ben 2 aydır seni dinliyorum ya.
0: Evet.
1: İş değişikliği olduğu için seni dinleyebiliyorum. Bunun altında yatan sebep de şirketimle ben bir anlaşmazlığa girdim yani.
0: He.
1: Zam konusunda anlaşamadık.
0: Tamam.
1: Ben bir de böyle 5 kişi çalışıyoruz ama bir odaya tıktılar bizi. Başımızda kimse yok. Muhatap yok. Yani zamı kimle konuşacağız hiçbir şey belli değil.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
1: İnşaat mühendisiyim ben. Uzaktan tamam. Kanada'ya çalışıyoruz biz.
0: Ve böyle saatinizde çok tabii şey böyle garip garip saatlerde çalışıyorsunuz.
1: Yok. Türkiye saatlerine uygun çalışıyoruz. Oraya çok değil. Uzaktan yapıyoruz.
0: Biraz tamam. Işleri.
1: Yani o şeyleri yapıyoruz. Ya ben ne dersem 5 kişiye de aynısını yani bizim için hepiniz aynısınız. Temelin fıkrası var ya benim için hepiniz yeşilsiniz diye. O mantığa getiriyor. Ben zam istedim. Zam vermediler. Ben de istifa ettim, çıktım. Diğer arkadaşlara bir sefer zam yaptılar.
0: Ana, baktılar ki yani gidiyorlar dur bari bunları elde tutalım dediler. Tüh, keşke sen birini doldursaydın da o istifa etseydi sana zam yapsalardı.
1: Ben zaten istifa etme değil de biz adamlara bir taleple gittiğimiz zaman beşli bir paket gördüğü için.
0: He.
1: Biz de dedik ki hepimiz zam isteyeceğimiz zaman da bir ağızdan isteyelim.
0: He.
1: Birisi dedi ki yok dedi biz şey yapamayız. Bir tane kız var şu an bile anlatırken gözünün önüne geliyor öyle diyeyim yani.
0: Sattılar ha seni.
1: Yok dedi. yok dedi zaten ben bunları çözdüm bunlar bize zam vermez dedi. Bu pandemi döneminde Kanada'nın sistemi Türkiye'yi bilmedikleri için. %15 zam yapmışlardı. Biz konuştuk %60'a çektik zammımızı. Kız bu sefer şey dedi. Ben de bir şakasına şey dedim. Artık dedim bir tatlı ısmarlarsın. Hepimize geldi ya.
0: Ne
1: dedi? Benim zaten kabak tatlım var dolapta dedi. O küsüş. İlk yılın sonunda oldu. Ben 4. yılımın sonunda ayrıldım oradan.
0: Saçma. 4 yıl boyunca kaç bu? Ortaokula mı gidiyordu bu çalışma arkadaşın?
1: Yok yani.
0: Hani böyle bir şey olur mu ya? Bu arada bak benzerini yaşadım ben de biliyor musun? Bir önceki iş yerimde böyle türlü gündemler vardı. Arkadaşlar geldiler böyle 6-7 kişi konuşuyoruz öyle olmalı böyle olmalı. Evet konuşalım artık falan. Beni gaza getirdiler. Gaza gittiler. Gittim ben müdürün odasına. Bana bakın dedim. Bu böyle olmaz şöyle olur. Bakın o da böyle düşünüyor bu da böyle düşünüyor. Ondan sonra çağırdılar onları. Öyle mi düşünüyorsunuz dediler. Yo dediler. Ne sen bana deme gibi böyle. Beni bir sattılar. Hiçbiriyle görüşmüyorum ben de. Neyse.
1: Bizi satmadılar da arkamıza da gelmediler. Zam bir de hepimize geliyor. Yani ben istediğim zaman iştahlı.
0: Sana da gelmiş ama zam değil.
1: Doğru evet.
0: Evet tatsız olmuş. Kemal bu arada toparlamam lazım haberlere gideceğiz. Bitti mi o
1: tamamdır.
0: Şeyler?
1: Şunu da söyleyeyim. Evet. Tek bana da küsmedi. Ofisteki herkese küstü. En son ofisten ayrılırken dedim ki ya dedim 4 yıldır konuşmuyorsun. Ben sana ne yaptım? Kızın bana söylediği şey ben sana küsmedim ki sen kendi kendine küstün.
0: Daha küsmüş daha ana beri hesabı. Evet. Keşke vardır bir hayır aman boşver. Çok hayırlı olsaydı zaten iletişim kurulurdu. Peki hadi gelsin aynen. Sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Ne anlattı? Bir şey anlayan varsa bana da anlatabilir mi?
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
5: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Sabahın canlı yayında devam ediyor.
1: Efendim artık veda ediyor. Keyfinizin yerinde olduğu, işinizin gücünüzün rast gittiği bir gün olsun inşallah kıymetli dinleyicilerim. Kaçırdınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden ulaşabileceğiniz gibi bu sabah dinlediğiniz yayının tekrarını akşam 6 ile 7 arası yine Süper FM'de dinlemeniz mümkün. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik alasmalı.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı Yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun. Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 50. Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 32. Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı Temmaslak girişinden Dikilitaş'a kadar 25. Şile yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 38. Adliye'den Bostancı'ya kadar 35. Ümraniye Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 20. Ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 40 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: TEM otoyolunun Hendek-Gümüşova kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek. Trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek, yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Bardağı taşıran son damlayı bu aralar. Uzak tut bizden kalp düşmanı o hain gururu bu aralar. Sakın bizden

Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Pop müziğin kraliçesi Gülşen, sürprizlerle dolu sahne performansıyla 30 Temmuz Perşembe akşamı Harbiye Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak. Gözyaşım kurak, bak bu son durak, indim yürüyorum. Biletler tükenmeden al. Jolly Joker, 20 yıl sese hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

gelmişim eğer, İncinmezsem her yanımda kocaman keder. Belki durup dururken, belki hiç.

Jolly Joker Harbiye Açık Hava konserleri devam ediyor. Levent Yüksel kalplerde iz bırakan şarkılarını 2 Ağustos Pazar akşamı Harbiye Açık Hava'da seslendiriyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunuzken
2: en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Kalplerde iz bırakan şarkılarıyla Yıldız Tilbe, 29 Temmuz Çarşamba akşamı Harbiye Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Kalbim duraksız, aykırışlarla.
0: Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Yaşar, kalplerde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 1 Ağustos Cumartesi akşamı Harbiye Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Hüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
0: Biletler tükenmeden al. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 13.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

Süper FM'den herkese selamlar. Ben Tolga Gündüz. Keyifli bir gün diliyorum. Umarım gününüzün geride bıraktığınız kısmı keyifli geçmiştir, iyi geçmiştir. Bundan sonrası için de her zaman dediğimiz gibi o işi bana bırakıyorsunuz. O iş bende diyorum çünkü saat 17'ye kadar en iyi müziği dinleyip en acayip haberleri duyabileceğiniz bir program var karşınızda. İlk kez dinleyenler için çok heyecan verici olacak. Daha önce dinlemiş olanlar zaten keyfine varıyor programın. Hoş geldiniz.

sık sık tekrarlıyorum, bu programın en büyük özelliği arkadaş ortamında, bir sohbet ortamında, sohbet durduğunda, hani kız istemede olur yani, siz nasılsınız? Daha nasılsınız? Arkadaş ortamında da bitmişse sohbet, buradan aldığınız bir bilgiyi satarak o arkadaş grubunun favorisi haline gelebilirsiniz. Mesela o bilgilerden bir tanesi şu: Hello Safe Refah Endeksi 2026 sonuçlarını açıklamış. Nasıl peki ölçülmüş bu? Kişi başına gelir, insani gelişme, gelir dağılım ve yoksulluk gibi göstergeleriyle birlikte değerlendirme yapmışlar tüm dünya içerisinde ve bir puanlama ortaya çıkmış. İlk 20 ülke bir numarasında her zamanki gibi Norveç var. %77.65 ile Norveç bulunuyor. İkinci sırada İrlanda, Lüksemburg, İsviçre diye devam ediyor. 20 şeylik bir ülkelik bir liste bu. Bakıyorum Amerika Birleşik Devletleri mesela 17. sırada. Türkiye yok. Yok. Ne yapayım, listede yok. Fransa'da 20. sırada yer almış 38.12 ile. En refah ülkeler bunlarmış ama Fransa demek çok da şey yapmamış.

Eskişehir'den güzel ve ilginç bir haber. Kentte faaliyet gösteren bir vakıf tarafından başlatılan anlamlı bir proje var. Yeni doğan bebeklerine şehrin iki büyük sembol isminden birini, yani Ahi ya da Nejat adını koyan aileler altınla ödüllendirilecekmiş. Temel amaç burada şey, yerel kültürü ayakta tutmak olan bu adım ebeveynlere verilecek 4 çeyrek altınla hediyesiyle destekleniyormuş. Bir tam da verebilirdik. Ha. Bozdurmak gerekirse diye. Neşet Ertaş ve hemen Ahi Evran'dan gelen bu isimleri yaşatmak için yapılmış. Bu, tebrik ediyoruz düşüneni.

havalar ısındıkça duşa daha çok giriyoruz, banyolar artıyor falan filan ama saç kremi ve saç şampuanı kullanırken yapılan hatalar varmış. Ki bence bu haberden bana ne, ben kelim. Ama işte Süper FM'in olayı bu. Kel de olsam ben, dinleyicilerimizin yanlış bir şey yapmamalarını sağlamak. Bakın biz hani foşur foşur yıkıyoruz ya saçları. Aslında şampuanın kullanılması gereken yer sadece deriymiş. Kafadaki deri. Yani saç diplerine uygulanması gerekiyormuş. Peki biz şampuanla kremi nasıl kullanıyoruz? Aynı. Foşur foşur değil mi? İkisini de aynı. Aslında saç kremi de saçın üzerine uygulanırmış, kafa derisine değmemesi lazımmış. Çünkü tam tersini yaptığımızda saçlar bir süre sonra güçsüzleşiyormuş ve dökülmeye daha fazla yol açabiliyormuş. Haberiniz olsun. Yani benlik bir durum yok ama siz artık şampuan, siz bilirsiniz ne yapacağınızı.

ama kendine bir yön bulamadı değil mi? Böyle bir geceleri bayağı bir soğuk oluyor, sonra tekrar ısınıyor. Gündüz bir darlanıyoruz, sabah uyandığımızda falan farklı. Sürekli farklılık gözetiyor. Ben de bunun için meteorolojinin açıkladığı şeylere sıklıkla yer veriyorum programda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu... Ha, düşünüyor şimdi Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu. Neredeydi ya? Burdur, Eskişehir ve bazı kıyı illerin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı bekleniyormuş. Yurt genelinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyormuş. Hafta sonuna doğru İstanbul için hafta başında sağanak yağış uyarısı vardı. Cuma günü için özellikle. Bunu da detaylandırmaya devam edeceğiz. Yeni bir hava durumu ile ilgili gelişme olursa mutlaka onu da sizlerle her zaman yaptığımız gibi paylaşacağız.

0: Kenan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: ucuna.
1: Son zamanlarda çok konuşulan şeylerden bir tanesi emeklilere ÖTV'siz araç satılacak mı satılmayacak mı? Bununla ilgili demek ki arka planda bir şeyler çalışıyor ama henüz netleşmiş bir şey yok. Çünkü Türkiye'de zaten 1.2 milyon araç yılda trafiğe iniyormuş. 17 milyon emekli olduğunu düşünün. Yarısı alsa, ha? Ooo, değil mi? Durduk mu trafikte? Mis. Ama bazı şartlar belirginleşmeye başlamış. Mesela 5 yıl şartı varmış. ÖTV'siz arabayı alırsanız 5 yıl içerisinde satamıyor musunuz? Satarsanız vergileri sizden tahsil ediyorlarmış. Deprem, yangın, sel ve kaza gibi durumlar istisna sayılacakmış. Sigortada da özel bir durum oluşacaktır diye düşünüyorum. Eğer bunlardan birine arabanız uğrarsa yeni aracı yine ÖTV'siz olarak alabilecek misiniz? Dediğim gibi kesin bir şey yok ama bunlar konuşulan şeyler.
2: Artık

Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Saat 15'i biraz geçe yine en iyi müziği dinleterek en acayip haberleri paylaşacağımızı söyleyebilirim. Şimdi hemen yine bir pompa ile ilgili haber. Benzin pompasıyla ilgili bir haber. Yine bir indirim geliyormuş bu gece yarısı itibariyle. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 83 kuruşluk bir indirim geliyormuş. Eşel mobil sistemi var, hani ismini bildiğimiz ama hiçbir ne işe yaradığını pek bilmediğimiz terimlerden bir tanesi o. Pompaya yansıyacakmış ama 46 kuruş olarak yansıyacakmış pompaya. Pompaya bir kısmının yansıması tabii önemli, güzel yani.

Dünya tam güneş tutulmasına tekrar şahit olacak. Ne zaman? 12 Ağustos'ta gerçekleşecekmiş ve tam güneş tutulması ayın dünya ile güneş arasına girerek bazı gölgelerde güneşi tamamen kapatmasıyla meydana gelecekmiş. Her zaman olduğu üzere yani. Biz görebilecek miyiz? Hayır, biz göremiyoruz. Ve bundan sonraki tarihlere bakalım. Ha şeyler, astrologlar ellerini avuşturuyor değil mi? Şimdi, ooo ne hikayeler. Ha? Oradan güneş tutuldu, akrep burcunun, akrebin iğnesinin ucu falan diye böyle. Onlar şimdiden başlayabilirler. Bir sonraki 2 Ağustos 2027'de olacakmış güneş tutulması. Sonraki de 2033'te yaşanacakmış tam güneş tutulması olarak. Yazın yazın, vallahi yazın. Yiyoruz biz. Ha, yazın. Balık öyle yaptı, kova bunu oldu falan filan.

tatil zamanları yaklaşıyor ve her şeyimizi tam yapmamız lazım. Özellikle yurt dışına çıkıyorsak, hani eğer çok da pratiğimiz yoksa yapacağımız şeyleri hakikaten bir liste yapıp tamamını hallederek çıkmakta fayda var. Niye bunu söylüyorum? İspanya'da bir İngiliz adam tatil yaparken zatürreye yakalanıyor. Zatürrenin sonunda hastane tüm masrafları için 30 bin sterlinlik bir fatura çıkarıyor. 30 bin sterlin, yani bizim parayla 1800 yapıyor. Ki iyi bir para bu. Yani tatil mi yaptın, eziyet mi çektin, değişiyor. O yüzden de tatil sigortalarını, sağlık sigortalarını bazı ülkeler mecbur tutuyor, bazıları da tutmuyor. Tutmakta fayda var. Aman ne olacak canım dediğiniz anda, mesela bizim de bir arkadaşımız İtalya'ya tatile gittiğinde kız ameliyat oldu orada, apandisini aldırdı falan. Romantik bir tatil bekliyordu. Bir geldi, yarısı yok kızın. O yüzden yani tatili planlayanlar varsa mutlaka sağlık sigortalarını yaptırsınlar.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

Türkiye çok acayip bir ülke. Yani özellikle dışarıdan baktığında hakikaten İstanbul'da bak haber şöyle. İstanbul'da bir evde ortaya çıkarılan onlarca egzotik sürüngen yasa dışı hayvan ticaretinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi diyor. Aralarında piton, saman varanı ki hiç duymadım ve farklı yılan türlerinin bulunduğu 39 sürüngen özel operasyonla Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na taşınmıştı. Yani her şeyi anlıyorum. Bunun bu hangi arzın talebi ya? Ya da hangi talebin arzı? Ha, talebin arzı evet. Hangi talebin arzı bu? Abi bir ricam var. Tanıdık varsa saman varanı bulabilir miyiz? Ben mesela o ortamı terk ederim hemen. Ne istediğini bilemediğim için korkabilirim. Gerçi ülkemizde lavaş mafyası da vardı değil mi? O yüzden egzotik hayvan ticareti de olabilir. Yani her şey olabilir.

kadın kurutum çarşı. Biraz önceki haberi duydunuz. Ben de dedim ki hani ülkemizde oluyor böyle şeyler. Daha beteri var. Evet, daha beteri. Ne olabilir diyorsunuz? Vietnam'da 9 kişilik bir çete tutuklanıyorlar. Polis baskın yapıyor. Evde 400'den fazla kedi bulunuyor. Canlı, yaşayan. Bunun dışında da bir sürü ölü kedi bulunuyor. Ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? Bu hayvanları alıp kesip satıyorlarmış. Bak şimdi gülmeyeyim ben buna. Gülmeyeyim ama hani biraz önce bizim hayvanlar en azından yaşıyordu yani. Ülkelerin kültürü, yemeği verin abi. Kedi niye yiyorsun? Ben kedi yiyeceğime gider ağaç kemiririm ki Vietnam'da bolca var. Yapmayın böyle şeyler ya. Kedi yenir mi ya? Sevilecek kediyi. Sevilir kedi. Göster.

hiç yorum yapmadan okuyacağım. Hemen başlığına bakalım. Boşanma davalarının seyrini değiştiren karar. Eşinize seni sevmiyorum derken bir kere daha düşünün diyor haberin başlığı. Habere dediğim gibi hiç yorum yapmayacağım. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bir boşanma davasının temiz incelemesinde aile hukukuna yönelik emsal teşkil edecek önemli bir karara imza atmış. Karşılıklı açılan boşanma davasında yerel mahkeme eşine şiddet uygulayan erkeği tam kusurlu bularak çiftin boşanmasına hükmediyor. Ancak erkeğin temiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, davacı kadının başkalarının yanında eşine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığını ve eşimi sevmiyorum, sevgim bitti dediğini tespit ediyor. Bu sözleri kusurlu davranış olarak nitelendiriyor ve erkeğin dava açmakta haklı olduğunu söylüyor. Ya şiddetli bu bir mi, yorum yapmayayım diyorum da şimdi...

Bu pazar biliyorsunuz babalar günü ve birçok kişi acaba ne alsak ya diye düşünüyor. Çorap almayın. Yaz geldi. Gömlek almayın. Ya içinizden ne geçiyorsa onu alın tabii de. Hani bunun içinde bir haber yapmış Milliyet ve demiş ki babalar gününde aslında eğer bütçeniz yetiyorsa bunları alabilirsiniz demiş. Fikir versin diye ben de sizinle paylaşacağım. En kullanışlı hediyeler akıllı saatlermiş mesela. Kablosuz kulaklıklar veya oyun konsolu aksesuarları. Babaya bak. Bunu hazırlayan arkadaş 13 yaşında mı ya? İsim yazılı cüzdanlar, özel tasarım kupalar veya nostaljik fotoğraf albümleri. Bak bu güzelmiş. Klasik bir saat olabilir demişler. Şık bir gömlek, gömlekli yok dedim ama şık bir gömlek veya rahat bir spor ayakkabı. Çok güzel mesela spor ayakkabı. Birlikte gidilecek bir akşam yemeği, maç bileti veya kısa bir hafta sonu tatil. Mesela benim kızlarım şimdi bana bir Portekiz maçı, Amerika'da oynanan Dünya Kupası maçı bileti alsalar babalar gününde. Bence muazzam bir hediye olur benim için. Yani bu hediye beni mutlu eder.

0: yaptı. Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Yaşar, kalplerde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 1 Ağustos Cumartesi akşamı Harbiye Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Hüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
0: Biletler tükenmeden al. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyve sponsoru Karnaval.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

dünyada garip şeyler oluyor arkadaşlar. Biz böyle ekonomik sıkıntılarla, savaşlarla falan şey yaparken, tırmalarken birbirimizi, bunun mutsuzluğunu yaşarken dünyanın bir tarafında insanlar kendilerine hobiler ediniyorlar ve o hobiler üzerinden bazıları para kazanıyorlar. Mesela Amerika'da bir sürü site var. Eski kullanılmış ayakkabıları çok yüksek fiyatlara bazı markaları satabiliyorsunuz. Bununla ilgili bir haber. Kutusu hiç açılmamış bir Super Mario Bros. Kopyası açık arttırmada ne kadara satılmış olabilir mesela? Yani kutusu açılmamış, fabrikadan mühürlü falan bir oyun ve eski bir oyun. Ortalaması 10 üzerinden 9.6'ymış. 3 milyon dolar. Bak şimdi bir düşün. Düşündün mü? İnsanlar bunlara para harcayacak kadar para kazanabiliyorlar ve buna vakit ayırabilecek kadar da satın aldıklarında mutlu olabiliyorlar. Rekor buymuş. Daha önce de bu oyunun kopyaları daha düşük fiyatlara, onlar düşük dediğime bakmayın, 1,5-2 milyon dolarlara satılmış. Vay be. Ha, çok iyi değil mi insanların böyle yaşaması? Aa, ne güzel yaşıyorlar.

Muazzam bir teknoloji haberi. Hong Kong yönetimi yapay zekayı günlük yaşamın bir parçası haline getirmek için çalışıyormuş. Bununla ilgili de bazı insanlara dokunacak işler yapıyorlarmış. Ne yapıyorlarmış peki? İnsansı robotlar tarafından işletilecek ilk marketi açmaya hazırlanıyorlar. Bildiğin bakkal gibi. O duracak ve sen bir şeyler satın alacaksın. Yeni mağazada ziyaretçilere farklı dillerde hizmet verilecekmiş. Bak, bunu Türkiye'de düşünürsek harika bir şey olmaz mı? Ben bak şimdi mesela aldın, üst katında oturuyorsun marketin. Dedin ki yazar mısın? Hızlı bir işin var. Abi 2.50'liğin var mı? Bak robot bir süre sonra o işlemcisi ısındığı için yanmaya başlar. Çünkü bunlar bizde çalışmaz. Ya da bize göre bir

0: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Kalplerde iz bırakan şarkılarıyla Yıldız Tilbe, 29 Temmuz Çarşamba akşamı Harbiye Açık Hava'da sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Kalbim duraksız, aykırışlarına.
0: Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Kar.

0: sağlayabilirsiniz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tolga Gündüz'le

Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Keyifli bir öğleden sonra, hatta akşam üzeri diliyorum artık. Saat 16'yı biraz geçe yine beraberiz. Bu saatte de acayip haberlerimiz olacak. O yüzden hiçbir yere ayrılmayın. Birazdan başlıyoruz. Çok işinize yarayacak bir haberle. Sen...

internetten bir alışveriş yaptınız. Sonra 15 gün sonra geri iade etmek istediniz. Ayıplı bir ürün aldınız. O ayıplı ürünü karşınızda muhatap bulamıyordunuz bazen. Zaman zaman dolandırıcılıktan, zaman zaman iflas edip gidenler yüzünden bir site üzerinden almış olmanıza rağmen karşınızda muhatap bulamıyordunuz. Ne olmuş peki? Hemen haberin detayları. Artık size o ürünü satan siteler de sorumlu olacaklarmış. Çünkü bu yüzden neşeyle veriyorum. Bugüne kadar tüketiciler satın aldıkları ürünün ayıplı çıkması halinde yalnızca satıcıya karşı hak talebinde bulunabiliyorlardı. Satıcının sahte olması, faaliyetini sonlandırması, iletişim bilgilerinin geçersiz hale gelmesi veya iflas etmesi durumunda tüketiciler çoğu zaman mağdur oluyordu. Anayasa Mahkemesi iptal kararı ile birlikte bu durumu tamamen değiştirecekmiş. İnternet üzerinden satış yapan e-ticaret platformları belirli koşullarda ayıplı ürünlerden dolayı tüketicilere karşı sorumlu olacaklarmış. Haberiniz olsun. Ne zaman bu yasa devreye girecekmiş? 2027'de devreye girecekmiş.

etrafınızda pozitif birileri varsa bu size iyi yansır. Kendinizi daha iyi hissedersiniz onun yanında. O size iyi hissettirirken aslında kendi sağlığını da düzeltiyormuş o pozitif insanlar. Washington Post bununla ilgili bir haber yapıyor ve haberde şükretmenin, iyimserlik egzersizlerinin ve bilinçaltı farklılık temelli uygulamaların kalp damar hastalıkları riskini azaltabileceğini ortaya koymuş. Bir hanımefendi yapıyor araştırmayı ve diyor ki pozitif psikoloji müdahaleleri insanların duygusal farkındalıklarını arttırmaya yarıyor demiş. Burada amaç temel stresi yok saymak ya da insanları sürekli mutlu hissetmeye zorlamak değil. Asıl mesele stresle başa çıkmak, çıkma becerisini geliştirmek diyor. Yani etrafınızda pozitif biri varsa hem size iyi geliyor hem de sağlığını koruyor o insan. Pozitif olmakta fayda var.

4 bin kişi 10 yıl takip ediliyor doktorlar tarafından. Uluslararası bir araştırma değerlendirme grubuna göre 45 yaşından sonra bile ömrü uzatmaya yönelik bir beslenme şekillerini inceliyorlar. Doğru beslenmede ömrü en az 3 yıl uzatabiliyormuş. Yazık, bir 104 bin kişi içinde yapıyorlar mı? 4 bini ölmüş zaten. Gülmeyin ya. 4 bin kişi ölmüş araştırma. 10 yıl sürünce ölürler tabii. Yaşam süresinde erkeklerde en çok DRR'de, kadınlarda da AMED'de beslenme tipinde yaşam süresinin uzadığı görülmüş. Erkeklerde DRD'de nedir diye sorarsanız hemen bakalım. Diyabet riskini azaltma diyetiymiş bunlar. İşlenmiş karbonhidratlar ve şeker yerine tam tahıllı, yüksek lif ve sağlıklı yağlarla beslenmişler. Kadınlardaki AMED'de de şöyleymiş. Hemen bakalım. Akdeniz diyeti kadınlarda ömrü 3 yıl uzatmış. Taze sebze, meyve, tam tahıl ve zeytinyağı temelinde şekillendirilen yemeklerle yapılan bir diyetmiş. Yani eğer bu diyetleri yakalar bulursanız ömrünüze 3 yıl katabilirmişsiniz.

Kahveciler, çaycılar olarak ayrıştıysak kahvenin iyiliğiyle ilgili bir haber var şimdi. Avustralya Adelaide Üniversitesi'nden Christopher Wong yapıyor araştırmayı. Kalp düzensizliğiniz varsa yıllardır, kardiyolog bu arada, yıllardır kardiyologlar kahveden uzak durun derler ama kahve aslında kalp ritmini düzenler demiş. Beyefendi 200 hastasıyla yaptığı deneylerde kahvenin farklı şeylerini de bulmuş faydalarını. İltihaplanmayı azaltıyormuş, spor yaparken ihtiyacınız olan enerjiyi sağlarmış, bağırsaklardaki faydalı bakterilere iyi gelirmiş, yüksek tansiyonu önlermiş, kilo vermeye de yardım edermiş. Aslında kahve, tabi bunlar olacak diye günde 17 bardak. Sonra taşı kardi cart diye bak. Adamı da boşa çıkarırsınız, bu araştırmayı yapan adamı.

hazırsanız çok acayip bir vergi geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın sağlık alanında kamu kurum ve kuruluşlarına kaynak aktarımı ile okullardaki beslenme programlarını desteklemek amacıyla kurmayı planladığı sağlıklı hayatta kalma, sağlıklı hayata katkı konunun detayları netleşmeye başlamış. Bunun üzerine abur cubura sağlık katkı payı geliyormuş. Her yıl yeniden değerleme oranıyla da bu şey artacakmış. Mesela taslağa göre 100 mililitrede 5.5 ile 7.5 gram şeker içeren içeceklerden 100 mililitre başına 1 lira alınacakmış. Bir ricam var, bunu biz ödemeyelim. Madem bu sağlıksız, üretenden mi kessek acaba diye. Ama çok acayip vergi. İlk defa duymuştum, mutlaka örnekleri vardır. Sağlığa gidecekse bu parayı öderiz, değil mi?

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Tolga Gündüz.

0: kendi programım olduğu için demiyorum ama çok iyi program olmadı mı yine ya? Ha?
1: Ben vallahi çok, biz çekerken çok eğlendik. Yarın saat tam 14'te yine Süper FM'de O İş Bende, bendeniz Tolga Gündüz'le birlikte olacaksınız. Eğer dilerseniz yine çok eğleneceğimiz ve en iyi müziği bulacağınız bir program olacak. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın. Geçmiş.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Ben

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Pop müziğin kraliçesi Gülşen, sürprizlerle dolu sahne performansıyla 30 Temmuz Perşembe akşamı Harbiye Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak. Gözyaşım kurak, bak bu son durak, indim yürüyorum. Biletler tükenmeden al. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 18.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: TEM Otoyolu'nun Hendek Gümüşova Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Bugün çok davalar açılacak anlaşılan sayende abi diye mesaj gelmiş. Bana niye açılsın bayram bahane, siz anlatıyorsunuz. Ben sizin mesajlarınızı okuyorum. Hatta soy isimlerinizi de vereyim de daha rahat olsun. 20 yıl önce ailemle birlikte Samsun'dan İstanbul'a tatile gelmiştik. Bir benzinlikte Kerem Alışık'ı gördüm. Yanında sarışın bir kadın vardı. Fotoğraf çekilecektik ama işte hani o an müsait olmadı demiş. Kerem Alışık'ı bu arada çok severim demiş. Niye yanında biri var? Ha, rahatsız etmek istemedim. Bak ne güzel, aklı başında bir insan. Dancan, Yıldız Tilbe Münih'e geldiğinde otel odasında ona kahve yapmıştım. Kız arkadaşım kuafördü. Sahneye çıkmadan önce saçlarını yapmıştı. Diye bir mesaj gelmiş. Günaydın. Dur bakayım ne var. Dancan, İstanbul Kadıköy'den Özlem ben. Bir eczanede çalışıyorum. Merve Cizler'le ilgili bir anım var. Merve Cizler kim kız? Ha, Merve Dizdar. Şey herhalde sesli yazmış. Ama o kadar uzun ki ya. Ya niye bu kadar uzun? Dur ben bunu bir özetleyeyim, ondan sonra birazdan ne olmuş ondan bahsederim size. Yıl 2003, İstanbul'a gezmeye gittik. Eşim, ben, kızım. Kızım da 3 yaşında. Hamburger yemek istedi. Bu BKM'nin oralarda bir hamburgerci vardı. Tıklım tıklımdı. Bir masa bulduk ama sandalye yoktu. Eşim, yalnız oturan bir kadın vardı. Pardon, sandalyeyi alabilir miyim diye sordu. Kafasını çevirip sert bir şekilde hayır kızlarım gelecek dedi. Derya Baykal'dı. Eşim de ben ne bileyim kızım mı gelecek kim gelecek diye şey yapmış, diye bir mesaj yollamış sevgili Burcu. 2003 diyorsun ama öf, kaç sene öncesi. Almanya'da hamburgercide işte ön sırada kot pantolon, kareli gömlek ve kepli biri vardı önümüzde. Arkadaşıma şakasına dedim ki bak Rafet Erroman dedim, ama tamamen şey hani tarzından dolayı şakasına. Sonra adam bir döndü. Ana hakikaten Rafet Elruman.

0: Geçen gün de benim bir arkadaşım var, ismini vermeyeceğim. Biz bununla böyle bir yerlerde gezerken hep şey yapıyoruz. Hani birilerini birilerine benzetiyoruz. Ha, mesela uyduruyorum, biri geçen. Aa bak Zeki Müren. Aa bak işte şey kim? Aa Mahsun Kırmızıgül. Ve böyle yani söylüyoruz, gülüyoruz, bitiyor. Üzerine şey yapmıyoruz. Geçen bir şeyde mağazada bir şeyler bakıyordum. Uzaktan gördüm. Aa bak bilmem kim dedim. Adını vermeyeceğim şimdi, ünlü birisi. Ondan sonra kafasını kaldırdı, bana baktı. Aa gerçekten o. Bu az önceki Rafet Erdoğan hikayesi gibi. Daha ne, 2 hafta önce falan oldu. Tanışmıyorduk. O yüzden hani ben direkt hemen kafamı çevirdim, döndüm lan. Rezil olduk.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Ben Fevzi, İzmir'den arıyorum.
2: Hoş geldin. Sezgin, değil mi?
3: Fevzi. Maraşal Fevzi var ya.
2: Fevzi. He, hoş geldin, evet. Fevzi. Evet, selam. Tanıyalım, ne iş yaparsın? Selam.
3: Emekli askerim.
2: Ha, öyle mi?
3: Evet.
2: Fevzi komutanım, saygılar, çok affedersiniz.
3: Estağfurullah. Şimdi çeyrek asırı biraz geçkin yaşındayım.
2: Evet.
3: Yarım asırı diyelim.
2: Tamam. Elbet.
3: Evet.
2: Tamam.
3: Çocukluğumda ayakkabı boyacılığı yapıyordum.
2: Hı hı.
3: 12-15 yaşlarında Felkamp Galatasaray'ın teknik direktörü, ben Nevşehir Hacı Bektaşlıyım bu arada. Hacı Bektaş'ı, Hacı Bektaş Veli türbesini ziyarete gelmiş Felkamp.
2: Kim o?
3: Yanında Karl-Heinz Felkamp, Alman teknik direktör.
2: Ama Galatasaray'ın teknik direktörüydü. Kim ne yapsın o teknik direktörü ya? Ama o dönem tabii şeydi herhalde, yani ülkede popülerdi. Evet.
3: O dönem değil, futbol tarihinde popülerdi zaten.
2: Anladım. Ama ben Rüştü de bıraktım ya. Evet.
3: Ya ben çok fanatik bir Galatasaraylı olduğum için de kendisinden benim göğsüme imza atmasını istemiştim.
2: Ha, daha kalıcı bir yer yapsaydın keşke ya.
3: O da imzayı attı, sağ olsun. Allah rahmet eylesin.
2: Ha, öldü mü?
3: Daha sonra babam bunu gördü. O da fanatik bir Fenerbahçeli olduğu için beni dövdü.
2: Aa, ne tatsız bir anıymış. Tüh, kötü olmuş.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Evet, ben kimim?
2: Hoş geldin. Elif mi?
1: Evet diyorum, ben kimim? Kiminle mi görüşüyorum diyorsunuz ya, evet ben kimim diye espri yapmak istedim.
2: Kız adın ne?
1: Hacer, Hacer.
2: Hoş geldin. Selam. Hoparlörle konuşuyorsun galiba. Telefonu kulağa alalım.
1: Evet, hemen alıyorum. Hiç sen
2: anlarım. Bak, ya, ye, bir şey külü yutmaz Doğan Can. Ha efendim.
1: Bir şey söyleyeceğim. Valla bir aydır dinliyorum. Bütün kayıp yıllarıma üzüldüm. Çok sevdim ben sizi ya.
2: Allah razı olsun da Hacer. Hiçbir şey kaybetmedim biliyor musun?
1: Hayır, yok, bence kaybettim. Çok hoşsunuz. Çok hoş sohbetsiniz.
2: Allah razı olsun.
1: Sabahleyin bir esprinize gülerken suyu fırlatacaktım ağzından.
2: Canım ben de babamın ayrına değil para veriyorlar diye. Yoksa ay, hayatta ne uğraşacağım sizinle?
1: Ay ama güldürebilmek güzel. Çok mutlu.
2: Ne mutlu. Amacımız da zaten. Hacer Hanımcığım, nedir sizin ünlü dedikodunuz? Buyursunlar.
1: Şimdi belki şey olmayacak ama benim için çok büyük şaşırtıcı bir şey oldu. Hatta WhatsApp'tan da yazdım, okumayın o zaman orada. Şimdi şöyle, Ankara Havalimanı'nda oturuyordum ben. Yanıma biri geldi, oturabilir miyim dedi. Bir baktım Hatice Arslan yanıma oturdu yani.
2: Kim? Şimdi
1: ben miyim? Hatice Arslan.
2: Hatice Arslan, ha oyuncu. Ha. Evet. Çok güzel kadındır o da ya.
1: Evet ya. Fotoğrafımız bile var, artık yanıma oturdu yani. O benim yanıma oturabilir miyim dedi, ben demedim.
2: Vay vay kız, ne sanki sen de öyle bir söylüyorsun ki, tövbe estağfurullah.
1: Ama bir şey söyleyeceğim, çok değişik değil mi? Normalde selam bile vermiyorlar, konuşsan cevap vermiyorlar.
2: Öyle değil ya, böyle bir algı var da herkes için bu söylenemez. Evet, gerçekten çok kibirli, çok böyle egosu yüksek, benim de gördüğüm, gözlemlediğim, bizzat tanıdığım insanlar oldu ama çoğunluk gerçekten şu var. Çok fazla tanınmış insanlar aynı zamanda şimdi herkes tarafından tanınan, milyonlarca insan tarafından izlenen ya da dinlenen birçok isim aynı zamanda hani dinleyenler arasında da varsa şu anda beni dinleyen ünlülerden bana yazabilirler bu konuyla alakalı. Çok da yalnızlar aslında. Tabii ki kendi çevreleri, eşleri, dostları var falan ama baktığın zaman eğer böyle uslubu düzgün bir şekilde ve o an müsaitse, o an uygun bir ansa, hiç böyle iletişimden çekinmeyen de çok fazla profil var yani günün sonunda.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Havalimanında çalıştığım günlerde unutamadığım bir anı. Mesai bitimine 15 dakika falan kala şefim şu işi de tamamla ondan sonra çıkarsın dedi. Uçak körükteydi ve tam 7 özel durumlu yolcu vardı. Hazırlığımı yaptım, uçağın kapısı açıldı. Bir anda karşımda Bülent Ersoy doğrudan en öndeki aracıma oturdu. Körük oldukça dardı. Manevra yapmak zordu. Üstelik körük rampadaydı. Aküm tamamen dolu olmasına rağmen hareket ettiremedim aracı. Araç çekişten düştü. O an yaşadığım heyecanı ve korkuyu tarif etmek zor. Neyse ki aracı toparlayıp dışarı çıkardım. Dışarıda yanında bekleyen görevliye teslim ettim. Tam ayrılırken elime 50 lira bahşiş sıkıştırdı diye Ferhat mesaj yollamış. 50 lira ama hangi yıl? Ne zamandan bahsediyorsun? Dur bakın, yıl yazmış mı? Yok, yıl yok. 50 hangi yılın 50'si? Acaba... 50 lira iyi paraydı ya. Şimdi hiç adam yerine koyulmuyor değil mi?
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya.

0: Mustafa Doğan Can'daydı.
1: İsim nedir?
2: Merhaba, Serap.
1: Serap, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: İzmir'den arıyorum. Her sabah ablamla seni dinliyoruz
1: Oley,
2: yolda.
1: Oley, ne güzel. Ne iş yaparsın? Tanıyalım biraz.
2: Malzemeciyim. Klozet satıyorum. Seramik satıyorum.
1: Bana bir şey çıkmaz.
2: Çıkmaya gidiyorum.
1: Evet,
2: çıkmaz.
1: Güzel. Kolay gelsin.
2: Kiracıya çıkmaz.
1: Haydi bakalım. Nedir acaba ünlü, ayrıca nereden biliyorsun? Nedir acaba ünlü dedikodusuna dahil olacağım mevzu?
2: Ünlü dedikodusu 2007'ydi sanırım. Ben İstanbul'da üniversitede okurken Kevin Costner gelmişti.
1: He.
2: Kevin Costner'ın da bir müzik grubu varmış tabii, hani oyuncu diye. Biz de dalga geçiyoruz falan, hani garsonluk yapmaya gittik. Kevin Costner'ı göreceğiz, şöyle yapacağız falan. Şimdi bir hanımefendi aradı ya, hani çok kibar bir yer istedi dedi açarsan için. Biz de orada garsonluk yapıyoruz. Ünlüler geliyor, yüzümüze bakmıyor falan böyle. Yerleri gösterdik, bekliyoruz. Konser sonrasında da Kevin Costner demiş ki çalışanlarla fotoğraf çekilmek istiyorum. Çok emekleri var diye.
1: Sen de tanımıyorsun.
2: Ay, bir sahneye çıktık. Hayır, tanıyorum. Ha. Kevin Costner'ı tanıyorum. Ben şarkı söylediğini bilmiyordum.
1: Ha, ben de bilmiyordum bu arada. Oyuncu olduğunu biliyorum sadece.
2: Evet evet. Biz de böyle İngilizce çalışıyoruz işte, sorarsa ne cevap verir falan. Neyse. Size selam vermeyen ünlüler, biz sahneye çıktık. Yok yakanı düzelt, yok saçın ne güzel olmuş. Hiç unutmadım da Tamer Karadağlı. Oradan bize laf atıp duruyor. O resim çekinemedi ya, aşağıda bekliyor. Biz de onun yüzüne bakmadık. Yani bizim için güzel bir anıydı o. Dedik orada.
1: Yani Kevin Costner gibi bir star bu kadar tevazu gösterdi ama diyorsun.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü çift yönde de yoğun, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönü orta yoğunlukta. Şirinevler'den Küçükçekmece kavşağına kadar 40, Sefaköy kavşağından Mahmutbey Batı kavşağına kadar 35, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Sarıyer sahil yolu Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 30, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 45 dakikada, Muğla Gürani Viyadüğü'nden Ataşehir kavşağına kadar 30, Uzunçayır'dan İdeltepe kavşağına kadar 35, Bağdat Caddesi minibüs yolu Maltepe'den Ethem Efendi'ye kadar 45, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 55 ve Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 40 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Jolly Joker Harbiye Açık Hava konserleri devam ediyor. Levent Yüksel kalplerde iz bırakan şarkılarını 2 Ağustos Pazar akşamı Harbiye Açık Hava'da seslendirecek.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.